Ecrini gene verir ona. Seneler öncesi başıma şöyle bir musibet gelmişti. Öyle ağır hastalıklara düşmüştüm. Ateşler içinde kıvranmıştım. Neredeyse ölecek gibi olmuştum da ne yapalım, Allah'ın takdiri. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama sonra Allah o belayı benim üzerimden def etti. Gene kurtuldum, gene afiyet buldum. Hah, sen inna lillah dedin ya, biz Allah'ın kullarıyız. Biz ona döneceğiz. Bizim onudur. Onun hükmüne razıyım. İtirazım yok. Kaza ve kaderine boyun vermişim. Ne ilerse güzel eyler gibi bir zihniyet söyledin ya, tekrar yine ecir veriyor Allah. Demek ki dilimizle insan durduğu yerden sevap kazanabilir, dilimize hakim olalım. Ne güzel kimseler vardır bizim köyden filan, bilirim. Sinirlendirirsin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Çok sinirlendi. Veyahut Sübhanallah der. Çok sinirlendi ama bak tesbihle şey yapıyor, karşılıyor. Dilimizi böyle güzel şeylere alıştıralım. Kimisi de Allah saklasın gözünü kapatıyor, açıyor ağzını. Allah seni kahvelesin, taş ol inşallah emi, ayağın kırılsın, elin kırılsın bilmem ne. Ya ne oluyorsun? Kime söylüyor bunları? Çocuğuna söylüyor. Ne yapmış? Gel demiş, gelmemiş, git demiş, gitmemiş, bakkala gönderdiği zaman da dönmemiş filan. Lanet üstüne lanet yağdırıyor. Öyle olmuş. Müslümanın bak şükürlü olması, güzel sözlü olması, tatlı dilli olması durduğu yerden insana sevap kazandırıyor. Elhamdülillah diyorsun eski nimete, yeni sevap alıyorsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyorsun eski musibete, yeniden sevap alıyorsun. Onun için Müslümanlık, sevap kazanmak kolaydır. Parayla pulla da değil işte, görüyorsun. Yani parasız pulsuz da insan sevap kazanabilir. Ma nezele mine semai melekün ile semai ve la sa'ade ile semai melekün hatta yekule la havle ve la kuvvete illa billah. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz la havle ve la kuvvete illa billah sözünün sevabını, kıymetini bildiriyor. Buyurmuş ki ma nezele mine semai melekün, hiçbir melek yoktur ki semadan insin. Ve la sa'ade ile semai melekün, hiçbir melek yoktur ki yerden göğe çıksın. Hani kimisi iner, kimisi çıkar vazife icabı. Meleklerin kimisi yeryüzüne iner, kimisi yeryüzünden vazifeli sevapları falan götürmek için, ibadetleri götürmek için semalara doğru çıkar. Hiç inen, hiç çıkan melek yoktur ki hatta yekule la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah demesi. Hep der yani. Bütün melekler böyle der. La havle ve la kuvvete illa billah ne demek o halde? Meleklerin inerken çıkarken söylediği, her meleğin söylediği söz. Ne demek bu? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hiçbir güç kuvvet yoktur. Hep Allah'ındır. Her şey Allah'tadır. Her güç kuvvet Allah'tadır. Yaşatan o, öldüren o, kaldıran o, indiren o, yükselten o, alçaltan o, aziz kılan o, zelil kılan o, her şey onda. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir demiş şair. Yani her şey Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Allah dilemese yaptırmaz. Allah-u Teala Hazretleri'nin müsaadesi olmasa hiçbir şey olmaz. Bir yaprak kıpırdamaz. Her şey Allah'tandır. O zaman ne yapmak lazım? Allah ile kulluk bağlantısını güzel tutması lazım insan. Sen nesin? Kulsun. Kimin kulusun? O Kerim Allah'ın kulusun. O Kadir Allah'ın kulusun. Güç kuvvet elinde olan Allah'ın kulusun. Kulluğunu bil, sırtın sağlam yerde. Hiç merak et. Demişler, ya sen tek başına malları yüklüyorsun develere, tek başına gidiyorsun bu şeylerden. Kervanla git. Yoluna haramiler çıkar. Hayır demiş. Allah'a tevekkül ediyor ve gücün kuvvetin Allah'tan olduğunu biliyor mümin kimse. Ama yolculukta bir harami çıkmış önüne, seni öldüreceğim, malları alacağım diyor. Demiş ki ben müsaade et, bir dua edeyim şurada. Bir namaz kılayım. Elini açmış, bir dua eylemiş. Bir atlı peyda olmuş, seyirtmiş üstüne. O adamı adamdan kurtarmış yani onu. Gönderen Allah, gücün kuvvetin sahibi Allah. Yaptırtmaz, unutturur. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah sözü çok mühimdir. Dervişliğin ilk üstünden biridir. Her şey Allah'tandır. Ona göre şey yaparsın. Allah'a iyi bağlanır. Allah-u Teala Hazretlerine canı gönülden bağlanır. İyi kulluk edersin. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bunun sebebi vürudu hadis diye bir şey vardır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi niçin ifade buyurmuş? Neden? Hangi hadise üzerine? Buna sebebi vürud derler. Sebebi vürudu şuymuş ki Peygamber Efendimizle bir seferdeydik diyor Rabi. Yolculuktaydık. Askeri seferdeydik. Ne zaman yüksek bir yere çıksak tepeye Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbir getirirdik ama çok yüksek sesle. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ey insanlar, kendi nefislerinize karşı mutedil davranın. Yani çok bağırıp çağırmayın. Çünkü siz böyle sağır veya çok uzakta olan bir zata seslenmiyorsunuz ki, aksine semi olan, basir olan, her şeyi duyan, işiten Allah-u Teala Hazretlerine dua ediyorsunuz. Öyle çok kendinizi parçalarcasına bağırıp çağırma lüzum yok demiş, ikaz buyurmuş onlar. Bazısı çokça bağırıyor. Güler misin, ağlar mısın? Tesbih çekecek, zikredecek. Kendisini yıkıp harap edip gidiyor bir yerde.
Allah

istifade etsin. Soru sordu, cevap verdik. Soru sordu, cevap verdik. Çok hoşuna gitti. Binara attı. Yattı. Artık iki kişi sağından solundan zapt etmeye çalışıyorlar. Böyle çırpınıyor. Yarım saat 15 dakika geçti. Ondan sonra yine hani güzel bir mevzu geçti. Yine binara attı. Bu sefer balıklama. Yine çırpınıyor. İnsan kendisini kontrol edecek. İyi Müslüman nasıl olacak? Aklı havaya giden Müslüman değil ki. İyi Müslüman aklı daima başında olan şuurlu. Uyanık. Her şeyi bilerek, dikkat ederek, ölçerek de uygun yapan kimse. Bu arada da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın yanına gelmiş Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki, sümme eta aleyye, sonra benim yanıma geldi. Ve ene ekulu fi nefsi la havle ve la kuvvete illa billah. Ben de içimden la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah deyip duruyordum diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. İçinden diyormuş, fi nefsihi. Peygamber Efendimiz geliyor diyor ki, ey Abdullah, adı Abdullah da Ebu Hüreyre'nin, ey Abdullah, la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. İçinden söylüyordu. Nerede söylerse söylesin. Hak Resul. Allah'ın hak peygamberi. İçinden söylüyordu ama onun söylediğini biliyor Peygamber Efendimiz'e. Allah bildirmesiyle devam et. La havle ve la kuvvete illa billah de cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Emrin altında bir hazine olmasını istemez misin? Bir torba altın olsa bile bayılır insan yani. Bir tanesini o sevdiğine verir, bir tanesini öteki sevdiğine verir. Çocuklarına dağıtır, efendim cömertlik. Güzel, hoş şey. Cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiği diğer bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, مَا نَكَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ اِلَّا اِزَّنْ وَمَا تَوَادَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ. Üç cümle var. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. مَا نَكَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. Verilen sadaka malı azaltmaz. Maldan bir şey eksiltmez. İster zekat olsun, ister başka türlü bağış olsun. Verilen sadaka malı azaltmaz. Bu ne demek? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzıyla bize garantidir ki korkma, sadaka ver, hayır yap, Allah daha fazlasını sana verecek demek. Resulullah Efendimiz garanti etmiş oluyor. O. Yoksa senin elinde 1000 lira para verken 200 lirasını verince 800 kalıyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte azalmaz buyurmuş. Sadaka malı azaltmaz buyurmuş. Demek ki daha çoğu gelecek. En aşağı 1'e 10 gelir kardeşlerim. Halis niyetle verdiniz mi? En aşağı 1'e 10 gelir. 1'e 9 gelirse bir tanesi bir yere takılmıştır, onun arkasına düşebilirsin. En aşağı 1'e 10 gelir. Onun için korkmayın, Allah yolunda malınızı infak edin. Samimiyetin ölçüsü biraz parayla ölçülüyor. Çünkü herkesle dost ahbap oluyorsun, güzel. Sen onun maddesine dokunmadığın zaman, o senin maddene dokunmadığı zaman ahbaplık iyi güzel devam ediyor. Birazcık menfaatine gölge düştü mü bakıyorsun kaşlar çatılıyor, ahbaplık gidiyor. Neden? Daha o kardeşimizi henüz mali yönden imtihan etmedik ki ondan. Bir de mali yönden imtihan olması lazım. İnsanların maddesine dokunduğun zaman ahbaplık devam ediyorsa o iyi arkadaşların. Yani maldan, mülkten, efendim paradan, puldan dolayı seninle kavga çıkartıyorsa, kârdan dolayı kavga çıkartıyorsa imtihanı kaybetti demek. Ekseriyetle insanlar kendisini de aldatır. Kendisi kendisini de aldatır. Filancayı seviyorum sanar, filancayla ahbap sanır kendisini ama menfaatini çiğneyemez. Menfaatini korumak için o ahbaplığı yıkıverir. Onun için dinimizde de Allahu Teala Hazretleri bizleri malla ölçüyor. Bizim sadık Müslüman olup olmadığımızı neyle ölçüyor Allah? Sevdiğimiz şeylerle ölçüyor. Ver bakalım malla anlayayım senin halis Müslüman olduğunu. Zekat vereceksin diyor. Sadaka vereceksin. Sadakayı fıtır vereceksin. Allah yoluna malını sarf edeceksin, gayret edeceksin diyor. Veren kul kar ediyor. Arkasından kar edecek. Manevi bir kanun bu. Sen verdin mi Allah daha fazlasını verir ama önce vermek suretiyle bir imtihan oluyor. Vermeyen, cimrilik eden, elini sıkan mahrum kalıyor. Hem dünya hayrından hem ahiret hayrından mahrum kalıyor. Veren kar ediyor. Çünkü veren melek dua edermiş. Gökte iki melek varmış. Allah'ın altı münfikan sadefa. İnfak eden, sadaka verene ya Rabbi fazlasını geriden fazla fazla ver. O melek dua etmesi ne demek? O iş öyle olacak demek. Demek ki kardeşlerim bizim de halis muhlis Müslümanlığımız biraz nereden anlaşılacak? Maddeden. Mal canın yongası ya. Bakalım o yongaya dokunduğun zaman canı zıplıyor mu zıplamıyor mu? Oradan anlaşılacak. Camilerimiz harap, efendim işlerimiz eksik. Doğru düzgün neşriyatımız yok, teşkilatımız yok, eğitimimiz yok, çalışmamız az. Neden? Herkes biraz fukara bir milletiz. Yani mesela Almanlar falan gibi çok ticaret yapıp da çok para kazansak yine cömertler çok çıkar da. Ama cömertlik fakirlikle zengin.

0: vermiş. Köpek onu da yemiş hemen. Ondan sonra bir daha etrafına gelmiş. Nihayet çıkından sonuncu parçayı çıkartmış. Köpeğin önüne atmış. Çıkını silkelemiş. Tamam, içinde bir şey kalmadı. Köpeğe hepsini verdi. Köpek yiyince onu gitmiş. Ebu Cafer çağırıyor. Gel bakayım buraya. Ne yaptın? Niye verdin köpeğe çöreklerini? Diyor ki biraz garip köpek gördüm. Bu diyarın köpeği değil. Kimse buna bakmaz diyor. Aç kalmış zavallı. Onun için verdim diyor. Ben de diyor oruca meyilliydim zaten bugün oruç tuttuğumda. Güneşin altında çalışacak kurmalıkta. Oruca meyilliydim zaten. Yani yok, oruç tutuveririm diyor. Ebu Cafer diyor ki bu adam benden daha cömert. Çünkü yok arkasında, ben mesela bir tencere versem buzdolabı altına kadar yiyecek dolu. İsterse bir çuval versin. 9 çuval olduktan sonra geride bir çuval vermek çok değil insana, ama 3 tane çöreği olup da hepsini verdim, o daha cömert oluyor. Demiş sen benden daha cömertsin. Beni halk cömert biliyor ama sen benden cömertsin. Gitmiş kölenin sahibine, demiş senin şu köleyi bana sat, satın almış. Ondan sonra köleye gitmiş, seni ben satın aldım, sahibin benim ama azat ettim seni demiş. Ondan sonra da tarlayı da gitmiş satın almış. O tarlayı da sana bahşettim demiş. Sabahleyin köle olarak, işçi olarak girdiği tarlaya ertesi gün veya akşamüstü tarlanın sahibi hür bir insan olarak gitmiş. Neden? Cömertlikten mahrum olmuyor insan. Arkasından Allah 3 tane çöreği köpeğe verdi diye hem hürriyetini bahşetmiş. Kim veriyor? Ebu Cafer mi veriyor? Ebu Cafer'e Allah verdirtiyor. Hem hürriyetini elde etmiş hem de tarlanın sahibi olmuş. İşte bu böyledir yani. Buna benzer tarzda cereyan eder işler. Şahıslar değişir. Ebu Cafer gider, Ali gelir, Veli gelir. Köle gider, efendim hizmetçi gelir, ama bu kaide böyle yürür. Allah'a has halis kulluk edeni Allah yarı yolda bırakmaz. Mahrum bırakmaz. Naçar olacak yerde, nagah açar olacak derman bir gül derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzelerler. Hiç çare olmadık bir zamanda, böyle bir çare kaldığın zamanda Allah birden perdeyi açar, bir çare ihsan eder diyor. Müminler görür. Çok görmüştür hayatında. Mümin kimseler imanın böyle içinde coşmaya başladı mı, kalbinde zıplamaya başladı mı, böyle şeyleri çok görür. Mümin kullara Allah gösterir bu ibretleri. Birisinden borç almış bir müteahhit, anlattı bir arkadaş Tarsus'ta. Borç almış, borcunun vadesi gelmiş, ödemeye takat yok. İnşaat yapmış, inşaatında daireler satılmamış ama borcunu vaktinde vermek istiyor, utanıyor vaktinde veremedim diye. El açmış, dua etmiş, ya Rabbi ben borçluyum, bu borcumu ödemem lazım. Bir çare yok, en son güne kadar çaresiz, kasasında bir kuruş para yok. En son gün birisi geldi diyor, Almanyalı bir kadın diyor. Ondan sonra 2 tane daire satın almış. Parasını da tıkır tıkır tıkır tıkır hepsini saymış. Aman demiş, bunlar 2 yetim için alıyorum demiş. Müteahhit efendi şöyle olsun böyle olsun. Müteahhit onları duyar mı? Aklı başka yerde. Sevincinden paraları aldığı gibi dosdoğru gitmiş alacaklısına. Al kardeşim, vaktinde elhamdülillah nasip oldu. Sana borcumu ödüyorum demiş. Evet, namuslu borçlu böyle olur. Mümin insan böyle olur. Mümin insana da Allah'ın lütfu böyle olur. Çünkü çaresiz, ödemek istiyor, kasasında para yok. İşte Allah çaresize böyle çaresazdır Allah. Çaresaz ne demek? Çare yapıcı. Çare icat eder Allah. Çaresize çaresazdır. Çare icat eder. Allah bizi iyi Müslüman eylesin, mümin eylesin. Sen kulluğunu iyi bilirsen o Rablığını bilir. Sen kulluğunu iyi bilirsen Allah-u Teala Hazretleri rububiyetinin gereğini bilir. Bostancı tarlayı ne zaman sulayacağını bilir. Gelmişler demişler ki ya İbrahim İbni Ethem, gel dua edelim, susuzluktan kırıldı belde, yağmur duasına çıkalım. Demiş ki ekimu bi ubudiyetikum fe innehu a'lemu bi rububiyetihi. Siz kulluğunuzu iyi yapın, o Rablığını bilir demiş. Siz günah işliyorsunuz, kusur işliyorsunuz, yağmur kesiliyor. Zekatı vermiyorsunuz, efendim hayrı yapmıyorsunuz, yağmur kesiliyor. Siz kulluğunuzu düzeltin, o Rablığını bilir. Yani Allah'a insan iyi tevekkül edecek kardeşlerim. İyi tevekkül ederse Allah her yerde hazır ve nazır. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet ondan, yağmur yağdırmak ondan, güneşi çıkartmak ondan, bitkiyi yetiştirmek ondan, her şey ondan. Ona biz iyi kulluk edeceğiz. Kulluğumuzu iyi yaparsak Allah-u Teala Hazretleri bize lütfunu keremini ihsan eder.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışırım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstünü ekleye ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18'i dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara.

Abdurrezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabı

0: azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: lillahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'u'l-alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanur rahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahumma inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahumma fatiras semawati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığın.

0: Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsan dehşete düşüren bir soru. اَفَحَسِبْتُمْ, yani siz sandınız mı ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Kâne izen kesefetiş şemsü vel kameru sallâ hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman, heyecan verici bir hadisedir tabii, hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları isler ve biraz böyle şey yapıp böyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde en önemli işi olan namaz kılmayı yapar. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabii güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadise ne? Dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken efendim güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz efendim o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah birden karardı. Hay Allah bilmem ne filan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun gene dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımı ile orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini, pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişigüzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

günlerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, rızake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

0: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Giydim hırkayı.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü müttefin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ülemü eyyühel ikhvan, enne efsarlan kitab-ı kitabullah. Ve enne efsalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdesatuhâ ve külle muhdesin bid'a ve külle bid'atın dalâle. Ve külle dalâletin finnâf. Ve biz senedin muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne ve kâl.
2: İzâ esbahte. Fekul. اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات وإذا أمسيته فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن رواه ابن سني وابن الجار عن سلمان إنسان ويكي يتاكن ويكودان كرده وقتا صباح الخير olduğu وقتا Bunlara birer şükür, birer hamid lazım. Bundan ölüm misalidir. Yattık, uyuduk, kalkmayabiliriz. Uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlık olarak elhamdülillah kalktığımız vakte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cihazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualarına birer parça okur. Hepsinin hakkından gelmek için mümkün değildir. Fakat şimdi mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa

0: dediniz ki Allahümme ente Rabbi, elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Rab, Rabbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretini veren, ufacık bir sinek, ufacık bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde, onları da yetiştiren Allah, bu şiddet yaşamaya çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, bir tane ha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yok. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca hizmet dahilinde. Allahümme ente Rabbi, evvela senin halikini bil ve uğradık, sen benim Rabbimsin ya. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanlığı da öğrendim. Öğrettirdin bana. Müslümancısına yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olarak. La şerike lek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedindirdin senin. Esbahna. Biz elhamdülillah sabaha dahil. Uyandık. Sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin Rabbul alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike le. Üç defa bunu tıklayın. La şerike le. Esbahna. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike le. Bunu öğrenmedi. Dedikten sonra. Ve izâ emsek. Akşam oldu tabi. Sabah gitti, akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Esbahna yerine emseyna dedin. Ya Rabbi bizi akşama dahil ettin. Sıhhat afiyetle gözümüzü geçirdik. Efendim iman ile, İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu, aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin, senin şerikin, nazirin yoktur, kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse, bak, فَاِنَّهُنَّ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlarda yapmışızdır. İşte bu iki duanın arasında bu kusurlar erir gider. Erir gider. Onun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. Bu yete benzerin selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz, belasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afatladı talim. Sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında tahsil etseniz de bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenaleyh siz de o selamı bol bol verin. Günaydın bir mana ifade etmez. Selamı da yok. Günün aydın olsun pek güzel. Ama Allah'ın selamı İsmullah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan Ya Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm. Fethuluha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Şimdi bakın Cenab-ı Peygamber bize buyuruyor. İze stâca'a ahadüküm alâ cembihil eymen. Uykumuz geldi. Sağ tarafımızda cembihil eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumana bakma. Peki. Sümme kal. Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyayım ki çekeyim. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastın sensin. Dinenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesmesin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım. Ve elcehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerine destek alırlar da. Benim filan ağam var. Bu varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Dayanırsan Allah'a dayan. Tevkü etsin. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin kuvvetlerin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye eyle. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. La mezze minke illahi. Başkasına dayanacak. Ne var ki? Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp deseler? Biz o fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni hiç imaresine devam eder. La mezce minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli dualar var efendim. Bu kısasını söylemiş. Umini bi kitabik. Ya Rab, ben senin gönderdiğin kitabı iman ettim. Kur'an azım şanı imanı var. Ve bir Resulik, senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim, Resul'üne de iman ettim. Şimdi sana dayanarak da ve bütün işlerini de sana bırakarak da senin rızanı da kast ederek de yatıyorum şimdi. Uykuyu. Fîmâte, ecel geldi öldü. Bir leyle diyor bize. Ve halel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Ve halel cennet. Ezâ ûdiyâ hâdikum rihân. Bazı kokular ikram ederler bizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte فَلَا يَرُدُوا Ben istemem. Deme. Kokuyu reddetme. فَاِنَّهُ خَرَرِ مِنَ الْجَنَّةِ Bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun aklı buradan gelmedir. İnsan aldı bir, bazı adam sevmez. Dokunuyor kalbime de bir şeyde. Halbuki onu terk etmemiz lazım. اِذَا اَعْيَا اَحَدُكُمْ Ekseriyetle karayollarında yürüyen insanlar bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendilerine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her gün her bir zaman şu at dışarı bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptım. Yarım koşuş yani bütün koşuş değil mi? Şöyle hop da yapalım biraz koştum. Teynuhu yüzhevül aya. Bu, bundaki bu yorgunluğu giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendisine, yeniden yürümeye başlar. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani ölmedikçe nefsin elinden kurtulmaz insan. Onun kemale ulaşması da çok nadir kimselere nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla onun artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurlar bitmiş. Kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتْحَمُ بِنَا لِيَا وَفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُ مَا تَعَقَدْ مِيُوتِمَ نِيمَةُ عَلَيْكِ لِيَهْدِكَ صِفَاتَ مُسْتَقِمَةَ Bütün günahları mağfiret olunduğu anda bir nefes tevfil buyurur musuna? İstiğfar, Peygamber'den daha büyük insan olmaz ya, ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenle biz de istiğfar ile değil. Binaenle insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Ya Rabbi, sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Götürüyor, kendinde kalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. İsteriz. Allah kusurlarımızı affetsin. Cümlemize tevfikat samadaniyesine masraf etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin.
1: Lillahi'l-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası

yargılanacaksın, mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin, kalbin korku ve endişeden güm güm atsın, yüreğin ağzına gelsin, dizinin bağı çözülsün, için çiz etsin. Bu sensin, yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol, çıkış ara, çabala, çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur.
1: Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder.
0: Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.
1: Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur.
0: Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.
2: Başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Takvimler 5 Haziran Cuma sabahını gösteriyor. Biz de Cuma'nızı tebrik ediyor ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı bereketli bir gün olsun inşallah. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii mesajlarınızı da aktaracağız. Akra mobil hattımız 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz ki pek çok şehirden çoktan katılımlar var bile. Onları da ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. 5 Haziran Cuma sabahı demiştik. Hicri takvime göre de 19 Zilhicce 1447'ye ulaştık. Yani artık bu ayı ve bu ayla beraber bu yılı tamamlamak üzereyiz. Yeni bir hicri yılın arefesindeyiz. Hicri takvim malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlıyor. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydan oluşuyor. Yılın ilk ayı Muharrem, 1 Muharrem 1448, 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlamış oluyor. 16 Haziran Salı da bu yılın ilk günü olacak. Hicri 1448 yılını karşılamak üzereyiz. Neden hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesi sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlayan hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul ediliyor. Bu takvimde ayın dünya etrafında dönüşü esas alınıyor. Bu sebeple her ay 29 veya 30 gün sürüyor. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çekiyor. Bu nedenle hicri takvim güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün kadar daha kısa oluyor. Ve böylelikle Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanlar miladi takvimde her yıl 10 gün kadar geriye kaymış oluyor. Bu değişim sebebiyle de aslında dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar bu ibadet zamanlarını farklı dönemlerde yaşamış oluyorlar. Yani Ramazanların, bayramların mevsimsel olarak sabit kalmadığı, değiştiği bir döngüyü de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Tabii bayramlar, kandiller, özel günler, Ramazan, hac mevsimi gibi özel dönemlerde yine bu takvime göre belirlenmiş oluyor malumunuz. Dolayısıyla yeniden hatırlayacak olursak yeni hicri yılı 15 Haziran Pazartesi akşamı itibariyle karşılayacağız. Yani 10 günlük bir süre kaldı diyebiliriz. bir süredir hatırlattığımız üzere Safer ayında da iki önemli gün var. Yat günleri olarak paylaşıyoruz. Doğumlarının 133. yıl dönümü olan bir Safer 1448'de Mehmet Said Kotku hocamızı 15 Temmuz Çarşamba günü, doğumlarının 91. yıl dönümü olan 13 Safer'de 27 Temmuz Pazartesi günü de Mahmut Esat Göşan hocamızı dualarla, hatimlerle ve özel programlarla yad edeceğiz. Bu kapsamda Elazığ'da gerçekleşecek İşrak ibadeti buluşması için de kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04 itibariyle Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazı buluşması gerçekleşecek. Bu programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr sayfası üzerinden kayıtlarını oluşturabilirler. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bir hali de katılım var. Öyleyse hızlıca göz atalım bakalım nerelerden kimler yazmış. Hayırlı cumalar. Muğla Seydi Kemer'den Gülşen Çelik tüm arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Hayırlı işler ve bol kazançlar diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bütün arkadaşların ve yayın ekibinin cumaları mübarek olsun. Hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Haydar Pehlivanlı ulaşan dinleyenlerimizden Fatma Hanım Gaziantep'ten yazmış. Ercan Bey'in yine cuma tebriği mesajını görüyoruz. Şanlıurfa'dan dinleyicimiz Sadık Bey de hayırlı bereketli günler ve hayırlı cumalar diyor mesajında. Nedim Bey'in cuma tebriği ulaşmış yine ekranımıza düşen notlar arasında. Gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği mübarek bir gündür cuma vakti. Rabbim bu güzel günde kalbimize huzur, ömrümüze bereket, hanemize mutluluk nasip etsin. Dertlerimize deva, sıkıntılarımıza ferahlık, dualarımızı kabul ihsan eylesin. Duasıyla katılmış Ömer Bey de programımıza teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den hayırlı sabahlar diyor Fahrun Naz Hanım zannediyorum. Erol Bey de Konya'dan mesajlarını, selamlarını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Değerli dinleyenlerimiz programımız devam ediyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Malumunuz Kurban Bayramı geride kaldı. Kurban ibadetinin layıkıyla yerine getirilmesi anlamında Allah kabul eylesin inşallah diyelim, bir bayramı daha geride bıraktık. Ancak tabii özellikle bu süreçte birçok kez gündeme taşıdığımız, haberdar etmeye çalıştığımız Duha Kurban Organizasyonu'nda henüz çalışmalar devam ediyor. Yani verilen vekaletlerin dağıtımı anlamında yapılan birçok çalışma var. Onları konuşacağız.

0: konuşacağız hem de geride kalan süreci değerlendirmelerini isram edeceğiz. Duha Kurban Organizasyonu gönüllerinden Mahmut Esat Tamer program misafirimiz. Esat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
1: Hoş buldum Yekta Bey. Çok şükür sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Evet bayram geride kaldı ama sizin için çalışmalar halen devam ediyor. Evvela dilerseniz geride kalan süreci şöyle bir değerlendirmenizi istirham edelim. Hem de vekalet verenlerin de bilgilenmeleri açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.
1: Tabii bu Kurban Bayramı organizasyonumuz bizim çok uzun soluklu bir maraton gibi. Özellikle Türkiye tarafında aylar öncesinden, 6 aya kadar öncesinden Duha çiftliğimizi kurduk bu sene. Kurbanlıklarımızı 6 ay öncesinden aldık. Kendimiz hem küçük baş hem büyük baş baktık, besledik. Veteriner hekim gönüllü heyetimiz tarafından özellikle dikkatle sürekli bakıldılar, kontrol edildiler. Kurban Bayramı günlerine yaklaştığında da son hazırlıklarımızı yaptık. Küçük baş kurbanlıklarımızı, büyük baş kurbanlıklarımızı Türkiye'deki entegre tesislerde birinci gününde tamamladık. Birinci günü öğlen vaktinde tüm kesimlerimiz tamamlanmıştı elhamdülillah. Avustralya'da 3 gün sürdü. 3 gün boyunca kesimlerimiz devam etti ve tamamlanmış oldu elhamdülillah. Kazasız belasız çok şükür hakkıyla bir Kurban Bayramı'nı daha geride bırakmış olduk. Türkiye tarafında tabii vekalet verenlere kurbanlarının etlerinin yarısını verdik. O da bizim için çok oldukça yoğun bir süreçti. Orada ciddi bir yazılım altyapımız vardı. Her bir kurbanın etiketlenmesi, her kişinin kendi kurbanının belli olması, o kurbanının yarısının 7 hisseye bölünerek büyük başta, küçük başta ise doğrudan yarısının vekalet verenlere o etiketli barkodlu sistem üzerinden tüm Türkiye'ye yani 40 küsür ile nüfusun yaklaşık %80'ini 90'ını kapsayacak şekilde bunun ulaştırılması ciddi bir organizasyondu. Elhamdülillah sıkıntısız bir şekilde bu süreçleri de tamamlamış olduk. Şimdi sıra ihtiyaç hak sahibi dediğimiz kardeşlerimize emanetlerini ulaştırmakta. İnşallah 6-7 Haziran tarihlerinde tüm Türkiye'de belirlenen illerde bu emanetleri kapı kapı, ev ev gönüllülerimizle, 2000'den fazla aktif gönüllümüzle inşallah nezaketle ikram ediyor olacağız. Endonezya tarafındaysa gümrük süreçlerinin tamamlanmasının ardından soğuk zincirle gemilerle Endonezya'ya varacak ve Ağustos ayında da Endonezya'da ikramlarımızı yaklaşık 100 bin aileye yine ilk elden tek tek ellerine nezaketle ikram edeceğiz inşallah.
0: Ne güzel. Vekalet verenlerin de kurbanlarının kabul olması duasıyla diyelim. Siz de bu süreçte en başından bu tarafa hakikaten hummalı bir çalışmayla, müthiş bir gönüllülük hareketiyle, binlerce gönüllünün ortak çalışmasıyla beraber hem Türkiye'de hem de Endonezya'da bu çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Ve şimdi de asıl olan bunların belirlenen hak sahiplerine dağıtılması bugünlerde gerçekleşecek demiştiniz değil mi Türkiye'de?
1: Evet 6-7 Haziran tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştiriyoruz.
0: Bu hafta sonu ulaşmış olacak. Yani vekalet verenler için evet süreç tamamlandı Allah kabul eylesin ama sizin için halen çalışmalar ummalı bir şekilde devam ediyor.
1: Diğer gündemimizde bizim biliyorsunuz adak, akika, sadaka, kurban hizmetimiz yıl boyu devam ediyor. 354 gün boyunca devam ediyor. Kurban Bayramı günlerinde tabii ara vermiştik ona. Şimdi onu yeniden başlatıyoruz.
0: Kısaca ondan bahsedeceğiz. Müsaadenizle birazdan değinelim o konuya. Bir de Endonezya ayağı var muhakkak. Tabii Avustralya'da kurbanlıklar kesildi demiştiniz. Endonezya'nın oraya da ulaştırılması tabii başkaca bir yolculuk serüven içeriyor. Daha evvelinde de tabii bahsettik ama Endonezya özelinde hem dağıtım hem de seçimi konusunda birkaç bilgi paylaşır mısınız?
1: Tabii Avustralya'daki kesimden başlayayım hatta. Farklı mezbahanelerle anlaşıyoruz sayı çok yüksek olduğu için. Kurban Bayramı günlerinde kesimlerimizi dualarla, besmelelerle, isimleri okunarak tamamladıktan sonra etler 10 saat dinlendiriliyor. Ondan sonra 6 parçaya her bir küçük baş hayvan 6 parçaya bölünüyor, ambalajlanıyor, paketleniyor. Sonra eksi 40 derecede şoklanıyor. Eksi 40 derecede şoklandıktan sonra eksi 18 derecede muhafaza ediliyor. Bir taraftan da Avustralya'dan ihraç, Endonezya'ya ithalat, o gümrük süreci yürütüyor. O izinler alındıktan sonra gemilerle soğuk zincir Endonezya'ya varıyor. Endonezya'da gemilerden yine eksi 18 depolara aktarılıyor. Ve oradan da soğuk zincir kamyonlarla En ücra dağ köylerine kadar her sene farklı bir bölgede dağıtım yapıyoruz. Bu sene de geçtiğimiz senelerden farklı yerlerde yine yapacağız inşallah. Yaklaşık bir ay süren bir şekilde yine duha gönüllüleri eliyle daha önceden belirlenen ve her birine kupon dağıtılan ihtiyaç sahibi, hak sahibi ailelere bu emanetlerini nezaketle ilk elden ulaştıracağız inşallah.
0: Böylelikle Mahmut Eser Çoşan Vakfı 21 yıllık bir tecrübeye de ulaşmış oluyor, değil mi?
1: Evet, 22'ye giriyoruz inşallah.
0: 22'ye girmiş oluyor, ne güzel. Ve az evvel kısaca değindiğiniz bahsi de açalım dilerseniz tam da buraya gelmişken. Evet, bayram vekal yani vacip olan kurban vekaletleri tamamlanmış oldu ama yılın tamamında sürdürülegelen her dönemde ihtiyaç olan akika, sadaka kurbanlıkları ile ilgili neler yapılıyor?
1: Şimdi sadaka ve akika kurbanı özellikle çok fazla rağbet var. Sadaka vermeyi, hayır yapmayı seviyor. Kurban kesmek de bunun çok güzel yöntemlerinden bir tanesi gerçekten. Çünkü verdiğiniz para doğrudan çok verimli bir şekilde bir hayvanın hem Allah'a kurban edilmiş oluyor, bir kurban ibadeti gerçekleşmiş oluyor. Hem de normalde böyle marketten et alayım da ihtiyacı olana dağıtayım deseniz yapamayacağınız bir verimlilikle o et gıda olarak, doğrudan et olarak bir yıl boyunca uzun süredir et yiyememiş kişilere dağıtılmış oluyor. Bu çok güzel hakikaten bir organizasyon oluyor. Onun için çok da rağbet var. Aynı şekilde akika kurbanı da işte çocuğumuz doğduğunda kestirdiğimiz şükür kurbanına da çok talep var. Biz de bunu onun için yıl boyu yaydık. Normalde kurban bayramında eskiden vacip kurbanlarla birlikte bazı sadaka, akika kurbanlarını kurban bayramında alıyorduk ama artık 354 gün boyunca, yıl boyunca alıyoruz. Hemen hızlı. Yani bugün vekalet verirseniz vekalet verenin kurbanını ertesi gün hemen kesiyoruz. Fotoğrafını, videosunu çekiyoruz. Vekalet verenle paylaşıyoruz. Bu şekilde hızlı, videolu bir şekilde bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Elhamdülillah çok da güzel oluyor.
0: Peki böyle bir niyeti olanlar için yol gösterici olsun diyerek o halde son sorumuzu yöneltelim. Nasıl bir işlem yapmak gerekiyor?
1: Duha.global web sitemiz var. Çok özenle hazırladığımız, kullanımı kolay, hızlı, pratik, anlaşılır bir web sitesi. Duha.global'e tıklandığında vekalet ver butonu zaten karşılıyor. Ona girildiğinde kurban adedinizi, kurban türünüzü, isminizi, vekalet veren olarak isminizi giriyorsunuz. Sonrasında ister havaleyle, ister kredi kartınızla ödemeyi tamamlayarak yaklaşık 30 saniye, 1 dakika gibi bir süre içerisinde kurban vekaletinizi ve ödemenizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi ertesi günde size kurbanınızın kesildiğine dair şeyler geliyor.
0: Bilgiler de ulaşmış oluyor. Pekala Aysel Bey. Teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim Mete abi. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Mahmut Esat Coşan Vakfı Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'ndan söz ettik. Bayramın ardından halen sürmekte olan, sürecek olan hem Türkiye'deki hem de Endonezya'daki dağıtımlar ve yıl boyu da gerçekleştirilebilecek olan sadaka, akika kurbanları ile ilgili bilgileri aktardı bizlere Esat Bey. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendilerine. Efendim, mesajlarınız da ulaşmaya devam ediyor. Araya gitmeden önce paylaşmayı sürdürelim. Turan Bey yazmış, çekit olarak 81 il ve ilçelerde hep iyi güzeli inşa ediyoruz. Bugün de Mersin'de Kazanlı sahilinde deniz temizleyicileri olan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarını temizleyeceğiz. Burada böyle bir etkinliğimiz var diyerek haberdar etmiş, kolaylıklar diliyoruz. Oradaki tüm gönüllere öyleyse. Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın tüm arkadaşlara selam olsun diyor. Efendim Ahmet Caner Bey'in mesajını gördük. Ayşe Uludağ hanımefendi aynı zamanda katılan dinleyenlerimiz arasındalar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bazen mesajla yayına katılamasak da her sabah yayını takip ediyoruz. Fethi Ölüdeniz'den selamlar diyor Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz onlara da. Başka kimler var? Pekala. Göz atalım hızlıca. Efendim, Yusuf Bey Adıyaman'dan katılmış. Tüm akra ailemizin cumasını kutluyoruz diyor. Bir başka dinleyicimiz de efendim İstanbul'dan yazmış. Hayırlı sabahlar Erkan ve Gülşen. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz paylaşmaya. Daha pek çok mesaj var. Bir eser dinleyelim, ardından tekrar buradayız. Güne Merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz. Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da. Akra.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim yeniden birlikteyiz. Saatlerimiz 9'a yaklaşıyor ama bir de trafiğin durumuna göz atalım. Önce İstanbul trafiği ile ilgili bilgileri alacağız. Büşra Pişkin hattımızda aktaracak ayrıntıları bizlere. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir İstanbul trafiği var? Ayrıntıları sizden rica edelim.
4: Evet, bir cuma sabahı İstanbul trafiği ile beraberiz yine. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %53 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %65 seviyesinde yoğunluk gösteriyor. Özellikle Boğaz geçişlerine yoğunluk dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Acıbadem bölgelerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğun. Ancak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Şişli, Bağcılar ve Esenyurt bölgelerinde trafik yoğun. Ve köprülerde ve Avrasya tünelinde ise durum şu şekilde diyebiliriz. Avrasya tünelinde bağlantı noktasında bir trafik yoğunluğu var yol çalışması sebebiyle. Ama devamında açık Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası yoğunken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bağlantı noktası yoğun diyebiliriz. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık diyebiliriz Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde. Beraberinde Avrupa yakasından Anadolu yakasında geçişlerde ise Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine açık diyebiliriz.
3: Pekala, çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Yolda olanlara da kolaylıklar, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler.
4: Teşekkürler, hayırlı günler.
3: Büşra Hanım aktardı, İstanbul trafiğinin %58 dolayında olduğu bilgisini paylaştı. Tabii bu oran ortalama Anadolu ve Avrupa yakası için farklılık gösterebiliyor. Ayrıntıları almış olduk. Böylelikle saatler 9'a ulaşmak üzereyken okula yetişme telaşı halen devam ediyor diyebiliriz. Diğer başlıklarla sürdürelim programımızı. Haziran ayında iki önemli sınav var. Bunlardan biri önümüzdeki hafta gerçekleşecek. 1 milyona yakın 8. sınıf öğrencisinin katılması beklenen liselere geçiş sınavı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınava giren Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerin %10'u LGS'li liselere yerleşecek. %90'ı ise evlerinin en yakınındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacaklar. Sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Belgelerin ayrıca okul müdürlüğü tarafından mühürlenmiş olması da gerekiyor. Bu noktaya da dikkat. Uzmanlara göre artık yeni konu öğrenme dönemi sona erdi. Son günlerde eksiklerin tamamlanması, deneme analizi yapılması ve uyku düzeninin korunması daha önemli. Özellikle sınavdan önceki iki gün yoğun çalışma yerine zihni dinlendirecek tekrarlar öneriliyor denilmiş. Özetle kısaca bu bilgileri, tavsiyeleri paylaşabiliriz. Bizler de kolaylıklar dileyelim gençlere. Müzik. Yapay zekanın rolü hekime destek başlığını taşıyan bir haber görüyoruz. Radyoloji ve görüntülemede başarılı olan yapay zeka tıp dünyasında süreçleri hızlandırsa da beraberinde ciddi hukuki boşluklar getiriyor. Yeni doğan uzmanı Dr. Ersin Ulu bu teknolojinin güçlü bir karar destek aracı olabileceğini ancak ahlak ve sezgiden yoksun olduğu için de asla doktorların yerini alamayacağını ifade ediyor. En büyük tehlike ise yanlış yönlendirme. Yapay zekanın zaman zaman olmayan bilimsel yayınlar üretebildiğini söyleyen Dr. Ersin Ulu, bunun sağlıkta büyük risk oluşturduğunu belirtti. Bana yayın çıkarıyor ama aslında öyle bir yayın yok, kontrol ediyorum yine gerçek diyor ifadelerini kullanan Ulu. Özellikle karmaşık vakalarda yanlış yönlendirme riskine dikkat çekti. Yazılım şirketlerinin sistemler üzerindeki görünmez etkisine işaret eden Ulu, hangi bilgilerin öne çıkarılacağına yapay zeka şirketlerinin karar verdiğini söyledi. Dolayısıyla yapay zekanın bilgiyi manipüle edebilme gücü olduğunu aktararak insanların artık yapay zeka ile dertleşmeye başladığını ve bunun toplum davranışlarını da etkilediğini dile getiriyor.

0: Sıcaklık rekorları bekleniyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlaması beklenmekte. Uzmanlar sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunurken bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği belirtildi. Türkiye'de El Niño sıcaklıklarının etkisini henüz göstermeye başlamadığını kaydeden meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul genelinde betonlaşma had safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğu sebebiyle İstanbul'da hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı var ama deniz kenarlarında bu 30-32 derece civarlarında hissedilebilir. İstanbul'da Temmuz-Ağustos aylarında sıcakların en yüksek değerlerine ulaşma ihtimali var. Temmuz-Ağustos'ta sıcak havalar daha fazla olabilir dedi. Özdemir, 2026 yazında sıcaklık rekorları kırılabileceğini belirterek, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinde 40 derece ve üzerine çıkma ihtimalleri var. Birkaç gün serinleme olabilir ama onun arkasından kuvvetli sıcaklar bekleniyor. Göstergeler bunu gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin hava kalitesi haritası çıkarıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Türkiye'nin en temiz ve en kirli havasına sahip 10 ile ilişkin veriler derlendi. Buna göre Türkiye'nin havası en kirli ili Iğdır. Havası en temiz il ise Kırklareli oldu. Ancak sonuçlar gösteriyor ki referans değerler tüm illerde aşıldı. Doçent Doktor Nilüfer Aykaç, belirlenen sınır değerler esas alındığında Türkiye'de yeterli ölçüm yapılan tüm illerde önerilen referans değerlerin aşıldığı saptanmış durumda. 3 büyük ildeki partikül madde düzeyleri şöyle: İstanbul'da 37 partikül madde, Ankara'da 39, İzmir'de 42'ye yaklaşmış durumda. 2025 yılı partikül madde kirliliği en yüksek 10 ilimiz Iğdır, Malatya, Osmaniye, Hatay, Ağrı, Hakkari, Mersin, Şırnak ve Bursa oldu. En düşük partikül madde düzeyine sahip 10 il ise Kırklareli, Artvin, Bayburt, Sinop, Bingöl, Rize, Karabük, Kırşehir, Isparta ve Bartın olarak sıralandı. Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi özel bir bağlantımız olacak. Bir süredir haberlerde de duyurularını yaptığımız üzere Hakkari'de gerçekleştirilecek önemli bir sempozyum var. Abdülhat Davut Sempozyumu, kısaca böyle tabii. Bununla alakalı bilgileri konuşmak üzere bir bağlantımız var. Profesör Doktor Fuat Aydın hocamız bizlerle birlikte. Hatta bölgeden de programımıza bağlandılar. Değerli hocam, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Eyvallah, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz. Tam da program evvelindeki yoğun bir telaşta vakit ayırdınız, sağolunuz. Biz tabii kısaca bahsettik hocam ama dinleyenlerimizin de haberdar olması anlamında dilerseniz evvela kısaca Abdülhat Davut kimdir bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki Abdülhat Davut Urumiye'de doğmuş bir Nasuri Hristiyan. Urumiye'deki misyonerlik faaliyetinde bulunan

0: Amerikalılar, İngilizler arasında yetişiyor. Sonradan İngilizler tarafından İngiltere'ye Anglikan mezhebinin teolojisini öğrenmek için gönderiliyor. Burada Katolikliğe geçiyor. Sonra Vatikan'a gönderiliyor. Orada Propaganda Fidei diye Roma'nın misyoner yetiştirmek maksadıyla kurduğu bir okul var. Orada okuyor. Sonra tekrar İngiltere'ye dönüp oradan Urumiye'ye tekrar gidiyor. Urumiye'de Fransız Lazaristler denen bir grup var. Onlara katılıyor. Urumiye'de Hristiyanlar arasında aktif bir rol oynuyor. İşte Süryanice dergiler falan çıkartıyor. İlk defa çıkarılmış olan bir dergiler. Uluslararası toplantılara katılıyor. Ona tekrar İngiltere'ye gidiyor. Bu sefer İngiltere'de Üniteryenler denen aslında kökeni çok eski yani şeye kadar Arnus'a kadar götürülen ya da Samosatalı Paulus'a kadar götürülen bir grup var. Bunlar Hz. İsa'nın klasik Hristiyanlıktaki tanrılığına karşı çıkan, onun daha çok insanlığının peygamberliğini öne çıkarmaya çalışan bir grup. Onlara dahil oluyor. Onlar da bu düşünceleri yani Üniteryenleri yaymak üzere Urumiye'ye göndermek istiyorlar. O arada İstanbul'a uğruyor. Daha önce de bir İstanbul'a uğradığına dair bilgilerimiz var. Bu ikinci gelişinde Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile görüşüyor. Müslüman oluyor. Kendisine niye nasıl Müslüman olduğu sorulan soruya işte bir araştırma içinde olduğunu ve Hazreti Peygamber'in yol göstermesi olmasaydı ya da Allah'ın yol göstermesi olmasaydı peygamberi bulamayacağını, her arayanın bulamayacağına dair bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu şeydeki Hristiyanlıkta yaşanan tartışmalar, Kutsal Metin'i derin okumaları ve yaşadığı dini tecrübeler Müslüman olmasına yol açıyor. 1905'ten 1927'ye kadar İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da o dönemin önemli tarihçi İttihat-ı İslam dergileri var. Beyan-ül Hak gibi, Sebil-i Reşat gibi, İşad-ı Müslümin gibi, İslam Mecmuası gibi. Buralarda çok yoğun yazılar yazıyor. Yaklaşık 30-40 tane yazı kalemi alıyor. Bunların yanı sıra İncil ve Salip diye 1912'de bir metin kaleme alıyor. Bu Hazreti Peygamber'in Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinden müjdelenmesiyle alakalı temel metinlerinden bir tanesi. Yine 1927'den sonra, daha doğrusu İstanbul'dan ayrılmadan önce İşad-ı Müslümin'de başladığı Tevrat Hazreti Peygamber'in gelişine işaret olarak kabul edilecek olan 4 tane makale yazıyor. Sonra buradaki yazıları bitiyor. Bundan sonra Akşam Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor. 1927'den itibaren İstanbul'da ayrılıyor, Amerika'ya gidiyor. Bu arada 3 yıl anladığımız kadarıyla sanki Fransa'da kalmış gibi görünüyor. Bu sırada da bu İşad-ı Müslümin'deki son makalesinden sonra yaklaşık 10-15 tane İslam Etleri diye bir dergi var. Şimdi şeyde İngiltere'de çıkıyor. 1900'lerin başından hatta 1900'lerden önce çıkmaya başlayan, Batı'da İslam'ı anlatmaya çalışan bir dergi bu. Oldukça önemli. İslam adına konferanslar veren insanlar var bunun içinde. Burada Hazreti Peygamber'in Tevrat ve İncil'de müjdelendiğine dair önemli makaleler kaleme alıyor. Sonra bunlar 1951'de vefatından sonra bir yıl sonra kitap halinde yayınlanıyor. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra hayatıyla alakalı bilgiler yani orada yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey bilmiyoruz ama bir 20 defter, 22 defterden oluşan bir Süryanice, İngilizce sözlüğü var. Onunla uğraşmış muhtemelen. 1951'de de bir Darül Aceze'de vefat ediyor. Diye özel hayatını böylece özetlemek uygun olur herhalde.
1: Pekala hocam. Sizin de kaleme aldığınız, kendisine hayatını anlatan
0: Evet.
1: Server yayınlarından çıkan bir kitap
0: Evet.
1: var. İttihadi İslamcı bir Mühtedi Abdülhat
0: Evet.
1: Davut ki
0: Evet.
1: sempozyumun başlığı da hemen hemen böyle. Bu kitapta epeyce önemli bilgiler var.
0: Evet.
1: Yazıları, fotoğrafları,
0: Evet.
1: eserlerine dair önemli bilgiler var. Dinleyenlerimize de
0: Evet.
1: tavsiye ederim Server yayınlarından çıkmış
0: Evet.
1: olan bir eser. Sempozyumda da galiba yeni belgeler paylaşılmış olacak. Neler konuşulacak? Hangi
0: Evet,
1: yönler
0: evet.
1: öne çıkacak hocam?
0: Şimdi Abdullah Davut'la alakalı ilk yüksek lisans tezini ben yaptırmıştım 2008'de. Benden sonra biraz başta Betül Aşçı, Betül Şerbetçi olarak arkadaş 2 tane tez yaptırdılar. Benim yaptırdığım ilk olduğu için çok fazla malzeme yoktu. Ulvi Hasan'ın gayretleriyle hem bir takım şeyler, arşivdeki belgeler bulundu. Bunun yanı sıra Osmanlı arşivinde orada da yer verdiğimiz çok sayıda malzeme bulduk. Yaklaşık 100-200 tane belge var orada. Sempozyum biraz hayatımda olmaktan ziyade daha çok Abdullah Ağa'nın biraz düşünceleri üzerine yoğunlaşacak.

0: İslam'a nasıl bakıyor, dini nasıl anlıyor, Hazreti Peygamber'e nasıl bakıyor, kendi dönemindeki Müslüman coğrafya ilişkileri nasıl, Müslümanların birliği ile alakalı düşüncesi hakkında neler düşünüyor, böyle kapsamlı bir şey olacak. Yani Abdülhak'ın düşüncelerine dair muhtemelen derli toplu olarak ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde çalışılmış oldu.
1: Dinleyenlerimizle de haberde paylaşmıştık. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen hocamızın da sohbetlerinde
0: Evet,
1: dikkat çektiği bir isim Abdülhak Davut. Sadece Müslüman olmakla kalmamış, hayatını Müslümanların birliğine adamış bir isim. Yani bu yönüyle de kıymetli, değil mi?
0: tabii. Abdülhak Davut aslında bir hakikatin peşinde koşan, arayış içinde olan birisi. Zaten şeyde de o kısa ön söze koyduğumuz bilgide de var. Nasıl Hristiyanken Hristiyanların dertleriyle dertlenmişse, Müslüman olduktan sonra da kendi bütün çabasını Müslümanların dertleriyle dertlenmeye çalışıyor. Osmanlı'nın problemleriyle ilgileniyor. Kaybettiğimiz topraklarla alakalı, mesela Girit'le alakalı, gelmek olan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın nasıl bir tavır takılması gerektiğiyle alakalı çok ciddi kanaatleri var. Yani samimi bir Müslüman olarak Osmanlı'nın dertleriyle dertlenen bir insan olduğunu, ama hayatın aynı zamanda esas itibariyle bütün çalışmaları Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber'in peygamberliğini Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinden hem geleceğinin müjdelenmesini hem de onu getirdiğinin diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaya yönelik bir çaba içinde olduğunu, bütün hayatını bunun için seferber ettiğini söylemek mümkün. Samimi bir Müslüman oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesi bence başından itibaren, yani 1905'ten itibaren Osmanlı'daki hayatı boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen, maddi sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen hiçbir zaman inancıyla alakalı bir sorgulamaya girmediğini, oradaki samimiyetinin sürekli aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Müslüman oluşu, Hazreti Peygamber'e hizmet etme çabası içinde oluşu, aynı zamanda Müslümanların dertleriyle dertlenmesi, onun en ayırt edici özelliklerinden birisi olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bu metinlerin ortaya çıkmasındaki asıl etkilerin Mehmet Esat Coşen Hoca Efendi'nin ve onun söylediklerini esas alarak bu işin peşine düşen lazım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir kişi hakkında bu kadar külliyatlı bir malumatın ortaya çıkmasına vesile oldukları için.
1: Bizler de muhakkak tabii ki teşekkür ediyoruz hocam. Bu çalışmalar oldukça kıymetli. Bir işaretle yola çıkılarak önemli bir ismin hayatına ışık tutmak sadece bir biyografi anlamında değil. Aralarda da bahsettiğiniz üzere yani İslam'ın ve dönemin dertleriyle, Müslümanların sorunlarıyla ilgilenerek bunları gün yüzüne taşımaya çalışmış kıymetli bir ismi hatırlamak önem taşıyor elbette. Bu programda da bir kez daha arz edilmiş olacak yeni bilgiler biz de takip edeceğiz. Merakla bekliyoruz. Sonrasında da yine ortaya çıkacak olan sonuçları da paylaşmanızı ümit ederek tabii ki.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için kolaylıklar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Hayırlı çalışmalar diliyoruz sizlere. Değerli dinleyenlerimiz Profesör Doktor Fuat Aydın hocamız program misafirimiz oldu. Başta da belirttiğimiz üzere Server Yayınları tarafından hazırlanan İttihadı İslamcı bir Mühtedi Abdülhak Davut Sempozyumu 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de gerçekleşecek. Yani bugün ve yarın biz de haberlerimizle hatırlatmıştık ama bununla beraber burada öne çıkacak bilgiler hem de Abdülhak Davud'un kim olduğuna dair hayatının iz düşümünden bazı notları paylaşmış olduk. Değerli hocamızın anlatımları eşliğinde programımız devam ediyor.

Efendim malumunuz Cuma günündeyiz ve bu vesileyle gazetede karşımıza çıkan bir yazıyla kısmen paylaşalım. Din nasihattir ve bir öğütten daha fazlası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün din nasihattir buyurdular. Sahabenin kimin için sorusuna Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara cevabını verdiler. İslam düşüncesinde büyük önem taşıyan bu hadis birçok alim tarafından dinin temel esaslarını özetleyen veciz ifadelerden biri olarak kabul edilmiştir. Bugün nasihat denildiğinde çoğu zaman akla öğüt vermek gelir. Oysa hadiste geçen nasihat kavramı bundan çok daha geniş bir anlam dünyasına sahip. Klasik sözlüklerde nasihat, samimiyet, doğruluk, güvenilirlik, iyiliği isteme, hile ve ihanetten uzak durma gibi anlamlarla açıklanır. Bu yönüyle nasihat, yalnızca sözle verilen bir öğüt değil, insanın düşünce, tutum ve davranışlarında doğruluğu esas almasıdır. Hadis-i şerifin dikkat çekici yönlerinden biri, dinin temel unsurlarının aynı kavram etrafında bir araya getirmesi. Allah, kitap, peygamber, yönetici ve toplum gibi farklı unsurların aynı çerçevede zikredilmesi. Dinin yalnızca bireysel ibadetlerden ibaret olmadığını, güven, sorumluluk ve bağlılık esasına dayanan bir düzen kurduğunu göstermekte. Nasihat, öncelikle Allah'a karşı samimi bir kulluğu ifade eder. Mümin, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına bağlı kalarak kulluk görevini yerine getirir. Ancak bu bağlılık sadece bireysel bir inanç hali değil, insanın hayatının tamamına yön veren bir sorumluluk bilincidir. Kitaba nasihat, Kur'an'ın rehberliğini kabul etmek ve onun ilkelerini hayata taşımaktır. Kur'an, insanı hakka yönelten, doğruyla yanlışı ayıran bir ölçü sunar. Dolayısıyla kitaba bağlılık onu sadece okumakla değil, ortaya koyduğu ahlaki ve hukuki ilkeleri yaşamakla anlam kazanır. Ve tüm toplum için iyilik istemek ifadesi vardı. Müslümanlara yönelik nasihat ise toplumun bütün fertleri için iyiliği istemeyi, kötülükten sakındırmayı, dayanışmayı ve karşılıklı güveni içerir. İnsanların birbirlerine karşı dürüst davranmaları, haklarına riayet etmeleri ve ortak iyiliği yönetmeleri bu anlayışın temelini oluşturur. Sonuç olarak, nasihat samimiyetle başlayan, doğruluk, adalet, güven ve sorumlulukla devam eden kapsamlı bir hayat anlayışıdır. Bu hadis, dinin özünü yalnızca sözde değil, davranışta, yönetimde ve toplumsal ilişkilerde de yaşatmayı hedefleyen evrensel bir çağrı olarak okunmalıdır.

Efendim, sıcakların artabileceğine yönelik haberi paylaşmıştık. Buna ilaveten sıcak havada kalbe dikkat başlığını görüyoruz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, yaz aylarında artan sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirterek, özellikle kalp ve damar hastalıklarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı ve fiziksel aktiviteler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yeterli sıvı tüketiminde ilaç kullanımına, egzersizden beslenmeye kadar birçok konuda uyarılarda bulunan Arbatlı şunları aktardı. Yaz aylarında yeterli su içmek büyük önem taşır. Çünkü aşırı terleme vücudun su ve mineral kaybetmesine neden olarak tansiyon dengesini bozabilir. Ancak kalp yetmezliği gibi sıvı kısıtlaması gereken hastaların sıvı alımını mutlaka hekimlerin önerilerine göre düzenlemesi gerekir. Diğer yandan günün en sıcak saatleri olan 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı, fiziksel aktiviteler sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmalı. Ayrıca düzenli yürüyüş ve yoğun efor kalbin iş yükünü artırabilir. Kalp ve tansiyon ilaçları hekim önerisi olmadan bırakılmamalı veya dozları değiştirilmemeli, doktor tavsiyesine göre hareket edilmeli. Yaz aylarında bazı tansiyon ilaçlarının etkileri daha belirgin hale gelebileceğinden olumsuzluk yaşayan hastalarda doktorlarına başvurmalı diyor.

Efendim mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Ersoy Özbek yazmış. Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Selam ve dualarla hayırlı cumalar diyor. Ersoy Bey'e teşekkür ediyoruz. Osmaniye'den Gülbahar Yiğit iyi ki Akra'dayız demiş. Sağolunuz eksik olmayınız. Bitlis'ten dinleyicimiz Akra'ya selamlar diyor. Nazım Bey zannediyorum. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den sizleri takip ediyoruz. İlk defa dinliyoruz. Herkese hayırlı sabahlar dileriz. Burada Menekşe kardeşimize de selam ediyoruz. Sizleri dinlememizi o önermişti. Herkesin cuması mübarek olsun. Tüm hastalıklara da şifalar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yeni

0: kolaylıklar dileriz efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Pek çok dinleyicimizin bu yönde mesajları var. Necra Hanım mesela Karabük'ten Kocaeli'ye yolculuk ekibindeyiz. Şule, Şirin, Züleyha, Necra tüm dostlara selam ve dualarla diyor. Biz de hayırlı yolculuklar dileyelim öyleyse. Başka kimler var? İzmir'den bir başka dinleyicimiz Menekşe Hanım da hayırlı cumalar dileriz. Rabbim yeni bir gün daha nasip etti. Şükürler olsun bu cuma günün hürmetine. Başta Abdullah amcam olmak üzere tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Evlerimize huzur, mutluluk nasip olsun diyor dinleyicimiz. Biz de acil şifa dileklerimizi iletelim kendilerine. Bir başka dinleyicimiz de Rabbim bu güzel günde dualarımızı kabul eylesin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Duasını paylaşmış Şerife Hanım. Gülsüm Hanım Aydın'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Hilmi Bey'in mesajını aldık. Yine Cemile Hanım'ın Cuma tebriği mesajı ekranımıza düştü. Mustafa Sayıner, Şanlıurfa'dan selamlarla Ferit Bey'in mesajı da var. Kütahya Tavşanlı'dan dinleyicimiz Tuğba Hanım yazmış. Ve aynı zamanda Şanlıurfa'dan Bekir Berlik Bey'in de mesajını gördük. Çok güzel dualarınız vardı, katılımlarınız vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de tüm dinleyenlerimizin cumasını tebrik ediyoruz. Hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akremobil hattımız üzerinden bizlere yazmaya devam edin lütfen. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Bizleri Akremedya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşım bir cuma duasıydı. Sizlerden gelen güzel duaların akabinde biz de Akremedya'da yer alan bu cuma duasını hatırlatmış olalım bu bölümde. Allah'ım bana helalini yeterli kıl, haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl, senden başkasına ihtiyacım olmasın.
1: Akra'da bugün.
0: Bakalım bugün Akra'da hangi programlar var? Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan tevbeyi geciktirmemeyi ve namazı uygun şekilde kılmayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve bu surelerin konularına dair bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet programı 10'da, Mahmut Esat Köşan hocamızın cuma sohbeti 10-15'te yayına gelecek. Hamd etmek, Allah'ın kula kızmasıyla kulda değişen haller bugünkü sohbetin konuları arasında. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, Dünyadan Selavatlar 11.15'te yayına geliyor. Hayatımıza en güzel örnek 11.40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Eşşehid Celle Celaluhu ismi konuşulacak bugünkü programda. Hadisler Deryası saat 15'te, nimetlere şükür, sabır ve sadakanın önemi bugünkü sohbetin konuları arasında. İlgili takip ettiğiniz programlarımızdan Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk 22'de Akra'da sizlerle olacak. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Yeni bir programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisin min ehadisi, İyyâke ve tesvife bit tevbeti ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhümadan. Tesviften aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesviften. Tesvif. Tesviften sakının. Ne demek tesvif? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvife bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Şeytan geciktirir. Şeytanın aldatmacalarından bir tanesi tevbeyi ve iyi işleri kılıver. Bak camiye gideceksin 20 dakika, döneceksin 20 dakika. Bir de Esat Hoca orada vaaz şey yaparsa, verirse 30 dakikada orada ne kadar vaktin ziyan olacak? Şurada kıl, çump yatağın içine balıklama atla, şu kadar karım var uykudan, gitme ya. Namazı kılmasan daha iyi ama yataktan hiç kalkmasan sıcaklığı bozulmaz. Yorgan sıcacık, yatak yumuşacık. Kalkma. Yok kalkacağım. E kalktın, gitme. Gideceğim. Pekala, madem gidiyorsun o zaman çabuk gel. Acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbürt kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun. Keyfin yerinde, hiç kıpırdamak istemiyorsun. Kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak, kütledek, patladak, kütledek. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, daneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Azim dedin, söyle bakayım. 3 tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürer. Halbuki sen bir koydun başını, bir kaldırdın. Yani şey gibi, zilin devresinin açılması, kapanması gibi. Yere değer değmez, hop, ah, kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın, Sübhane Rabbiyel, Sübhane Rabbiyel, Sübhane Rabbiyel. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allahu Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım, ileride yapacağım demek şeytandandır. Bunu, bu kelimeyi iyi öğrenin, bu huyu iyi belleyin, şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın, yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? E söz verdim, boş ver yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayrı yaparken kaç tane şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayrı kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, bırakacağım. Emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gidersin. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Gitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor. Ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğerin mahvoluyor. Kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara uğruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadım. Öyle bir çarpılacaksın ki ama işi anladığın zaman çok geçmiş olacak. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halim selimliğinden, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike. Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima ta'meline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar. Efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayrın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi.

İşte bak falanca adam bir günah işledi, ister istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış, katarmış, katarmış, katarmış. Bak bir şey olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel, hizaya hemen gir, Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et, halini hemen düzelt. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran,

Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Asr Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen kısa surelerinden biri olan Asr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetteki asr kelimesinden almıştır. Asr, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazı veya Peygamberimizin asrı olan saadet çağı ya da dehir, sürekli zaman anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de üçer ayetten oluşan en kısa 3 sureden biridir. Asr suresinde inanıp salih amel işlemenin gereği, hakkı ve savı tavsiye etmenin önemi anlatılmaktadır. Sure, iman edenlere kısa ve öz olarak tavsiyeler içerir. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Ashab-ı kiram buluştukları zaman Asr suresini okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'ın Müslüman oluşu. Amr bin As'ın soyu, künyesi ve kişiliği. Amr bin As'ın soyu, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Ka'b bin Lüey'de birleşir. Amr bin As'ın künyesi, Ebu Abdullah Ebu Muhammed'dir. Annesi Nabika Selma binti Harmeli'dir. Babası As bin Vail, Kureyş'in eşrafındandı. İmam Şabi'ye göre Amr bin As, Arapların dört dahisinden, cin fikirlisinden biri olup, karışık ve içinden çıkılmaz sorunları çözmekte maharetliydi. Hazreti Ömer bir kimsenin aklını ve görüşünü zayıf gördüğü ve beğenmediği zaman, ben seni de Amr bin As'ı da yaratanın bir olduğuna şehadet ederim der ve bununla Allah'ın zıtlar yaratıcılığını anlatmak isterdi. Amr bin As şairdi ve Kureyşilerin cahiliye devrinde süvarilerindendi. Kendisi kısa boyluydu. Amr bin As der ki, ben Müslümanlıktan inatla yüz çevirici bir kimseydim. Bedir Savaşı'nda müşriklerle birlikte bulundum ve kurtuldum. Sonra Uhud Savaşı'nda bulundum ve kurtuldum. Kendi kendime, vallahi Muhammed Kureyşileri yenecektir dedim. Halkla düşüp kalkmayı azalttım. Vaht mevkiindeki mallarımın başına döndüm, onlarla uğraşmaya başladım. Bunun için ne Hudeybiye'de ne de Hudeybiye'de yapılan anlaşmada bulundum. Resulullah Aleyhisselam anlaşma yapıp Medine'ye, Kureyşiler de Mekke'ye döndüler. Ve yine kendi kendime, gelecek yıl Muhammed ashabıyla birlikte gelip Mekke'ye girecektir. Artık ne Mekke ne de Taif benim için oturacak bir yer değildir. Buralardan çıkıp gitmekten daha iyisi yoktur dedim. İslamiyet'e büsbütün düşman kesildim. Bütün Kureyşiler Müslüman olacak olsalar, ben hiçbir zaman Müslüman olmam sanıyordum. O zaman insanlardan, Resulullah Aleyhisselam'a olduğu kadar kin ve hınç beslediğim bir kimse bulunmadığı gibi, bir fırsatını bulup onu öldürmemden daha makbulü de yoktu. Hendek Savaşı'ndan kabilelerle birlikte döndüğümüz sıradaydı ki, Kureyşilerden, kavmimden bazı adamları topladım. Ki onlar benim her hususta görüşümü benimserler, sözlerimi dinlerlerdi. Onlara, aranızda benim mevkiyim, yerim nasıldır diye sordum. Sen bizim görüş sahibi, koruyucu, uğurlu ve işi bereketli bir adamımızsın dediler. Onlara, iyi biliniz ki, vallahi ben Muhammed'in işinin muhakkak her işten üstün gelen bir işe dönüşeceğini görüyor ve bu yolda bir şey düşünmüş bulunuyorum dedim. Bana, nedir o düşündüğün şey diye sordular. Onlara, düşündüm ki Necaşi'nin yanına gidip onun yanında bulunayım. Eğer biz Necaşi'nin yanında bulunduğumuz sırada Muhammed kavmimiz olan Kureyşilere galip gelirse, Muhammed'in eli altında bulunmamızdan Necaşi'nin eli altında bulunmamız bizim için daha iyi, daha iyidir. Şayet kavmimiz olan Kureyşiler Muhammed'e galip gelecek olurlarsa hemen yanlarına döneriz. Onlardan da bize ancak hayır ve iyilik gelir dedim. İşte yerinde olan görüş budur dediler. Onlara, öyleyse Necaşi'ye hediye edilecek şeyi yanımıza toplayınız dedim. Necaşi'ye yapılacak hediyenin en makbulü ve sevimlisi yurdumuzda çıkan meşindi. Pek çok meşin toplayıp yükledikten sonra yola çıktık. Nihayet Necaşi'nin yanına vardık. Vallahi bizim Necaşi'nin yanına vardığımız sırada Amr bin Ümeyye et-Damri de oraya çıka geldi. Resulullah Aleyhisselam onu Cafer ve arkadaşlarının işi ve Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'ı kendisine nikahlaması için yazdığı bir mektupla göndermişti. Amr bin Ümeyye Necaşi'nin yanındaydı. Sonra yanından dışarı çıktı. Arkadaşlarıma, bu Amr bin Ümeyye'dir. Eğer Necaşi'nin yanına girersem onu kendisinden isterim. Bana teslim ederse öldürürüm. Bunu yaptığımı, Muhammed'in elçisini öldürmeyi başardığımı Kureyşiler işitirlerse sevinirler dedim. Necaşi'nin yanına girdim. Her zaman yaptığım gibi önünde yere kapandım. Necaşi bana, merhaba, hoş geldin dostum dedi ve bana memleketinden bir şeyler hediye edecek misin diye sordu. Evet ey hükümdar, sana birçok meşin hediye edeceğim dedim ve sonra da hediye edilecek meşinleri kendisine yaklaştırdım. Meşinler Necaşi'nin çok hoşuna gitti. Necaşi, meşinlerden bir kısmını ayırıp devlet adamları ve kumandanları arasında bölüştürdü. Geri kalanının belli bir yere konulmasını, yazılıp saklanmasını emretti. Necaşi'nin neşelendiğini görünce, "Ey hükümdar, ben senin yanından bir adamın çıktığını gördüm ki, o bize düşman bir adamın elçisidir. Onu bana teslim et de öldüreyim. Çünkü o eşrafımızdan ve hayırlılarımızdan bazı kişileri öldürmüştür. Ben ona rastlayınca dayak attım," dedim. Necaşi benden bu sözleri işitince kızdı. Üzerime zillet ve mahcubiyet çöktü. Eğer o sırada yer benim için yarılsaydı korkumdan yerin dibine girerdim. Sonra kendimi toparladım ve "Ey hükümdar, vallahi bundan hoşlanmayacağını bilseydim onu senden istemezdim," dedim. Necaşi, "Ey Amr, demek sen Musa ve İsa peygambere gelmiş olan Namus-u Ekber'in kendisine gelip durduğu bir zatın elçisini öldürmek üzere sana vermemi istiyorsun ha? Vallahi eğer onu öldürmüş olsaydın sizden sağ bir kimse bırakmazdım. Resulullah'ın elçisi öldürülür mü hiç?" dedi. Allah kalbimi üzerinde bulunduğum hali birden değiştirdi. Kalbimi İslamiyet'e açtı. Kendi kendime, "Araplar da Arap olmayanlar da İslamiyet gerçeğini tanımaktalar. Sense hala ona muhalefet edip durmakta ve karşı koymaktasın," dedim. Kendimi kınadım. Necaşi'ye, "Ey hükümdar, o gerçekten böyle bir peygamber midir? Sen onun böyle Resulullah olduğuna şehadet ediyor musun?" diye sordum. Necaşi, "Yazıklar olsun sana ey Amr. Evet, ben onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Sen benim sözümü dinle de ona tabi ol. Çünkü vallahi o muhakkak hak üzeredir. Ve kendisine karşı koyan herkese galip gelecektir. Musa peygamberin Firavun'a galip geldiği gibi," dedi. "Öyleyse sen benim ona İslamiyet üzerine beyatımı alır mısın?" dedim. Necaşi, "Olur," dedi ve elini uzattı. Ona İslamiyet üzerine beyat ettim. Necaşi benim için büyük bir tas leğençe getirtti. Bana yeni bir elbise

ise giydirdi. Bundan sonra Necaşi'nin yanından ayrılıp arkadaşlarımın yanına vardım. Arkadaşlarım Necaşi'nin bana verdiği elbiseyi görünce çok sevindiler ve "Dostun Necaşi'den istediğin şeyi de koparabildin mi?" diye sordular. Onlara, "Kendisiyle daha ilk buluşmada dileğimi dile getirmeyi uygun bulmadım. Yanına tekrar varacak dileğimi söyleyeceğim," dedim. "Yerinde olan senin görüşündür," dediler. Müslüman olduğumu sakladım. Arkadaşlarımı açmadım. Amr bin Ümeyye'nin yanına gittim. Boynuna sarılıp onu kucakladım. O da boynuma sarılıp beni kucakladı. Bir işim için ayrılıyormuşum gibi arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Doğruca gemilerin bulunduğu yere iskeleye vardım. Orada ağaç kereste yüklenmiş bir gemi buldum, ona bindim. Şuaybe'ye varınca ağaçları keresteleri orada boşalttılar. Ben de Şuaybe'den ayrıldım. Yanımda bir miktar harçlığım vardı. Bir deve satın alıp Medine'ye gitmek üzere yola çıktım. Merruz Zahran'ı geçtim. Hedde'de bulunduğum sıradaydı ki iki kişinin benden biraz önce geçip bir konak yeri aradıklarını gördüm. Onlardan birisi çadırının içinde bulunuyor, diğeri ise ayakta durarak binit hayvanlarını tutuyordu. Dikkatlice baktığımda bir de ne göreyim, Halid bin Velid, Ebu Süleyman ha dedim. Evet dedi. Kendisine ey Ebu Süleyman, sen nereye ve niçin gitmek istiyorsun diye sordum. Halid, vallahi tutulacak yol belli oldu, aydınlandı. Bu zat muhakkak peygamberdir. Vallahi ben hemen gidip Müslüman olacağım. Daha ne zamana kadar ve ne diye bekleyip duracağım? Aklı başında olan kimselerden Müslümanlığa girmeyen kalmadı. Vallahi biz böyle oturup duracak olursak, sırtlanların inlerinde yakalandıkları gibi Muhammed de bizi boyunlarımızdan yakalayacaktır dedi. Ona, vallahi ben de Muhammed'in yanına gitmek ve Müslüman olmak istiyorum dedim. O sırada Osman bin Talha çadırdan çıktı ve bana merhaba, hoş geldin dedi. Üçümüz bir yerde konakladık. Sonra birlikte yoldaşlık ederek Medine'ye geldik. Ebu İnebe kuyusunda bir adamın bize rastladığı sırada ''Ya Rebah, Ya Rebah'' diyerek bağırdığını hala unutmamışımdır. Adamın bu sözünü hayra yorduk ve yolumuza devam ettik. Adamın bize tekrar bakıp ''Mekke artık şu ikisinden sonra yakasını, idaresini bize vermiştir'' dediğini işittim. Sanırım ki o bu sözüyle beni ve Halid bin Velid'i kastetmişti. Adam hemen ardına dönüp koşarak mescide kadar gitti. Zannımca bizim geldiğimizi Resulullah Aleyhisselam'a müjdelemeye gitmişti. Zan ve tahmin ettiğim gibi de olmuş. Harre mevkiinde develerimizi ıhtırdık. Üzerimize temiz elbiselerimizi giydik. Sonra ikindi ezanı okundu. Kalkıp Resulullah'ın yanına vardık. Resulullah'ın yüzü parıl parıl parlıyordu. Müslümanlar çevresini sarmışlardı. Bizim Müslüman olmamıza sevinmekteydiler. Resulullah Aleyhisselam bizleri görünce, ''Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı.'' buyurdu. Önce Halid bin Velid beyat etti, Müslüman oldu. Sonra Osman bin Talha beyat etti, Müslüman oldu. Sonra da ben vardım. Vallahi kendimi birden Resulullah'ın önüne oturmuş buldum. Kendisine karşı utancımdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamadım. ''Ya Resulallah, sağ elini aç da sana beyat edeyim.'' dedim. Resulullah elini açınca, ben elimi geri çektim. Resulullah, sana ne oldu ey Amr diye sordu. Beyat için şart koşmak istiyorum dedim. Resulullah, nedir şartın diye sordu. Şartım, geçmişteki günahlarımın bağışlanıp yarlıganmasıdır. Ya Resulallah, ben geçmişte olan günahlarım bağışlanmak, yarlıganmak üzere sana beyat edeceğim dedim. Resulullah Aleyhisselam, ey Amr beyat et. Şüphe yok ki İslamiyet daha önce olanları siler, yok eder. Hicret de daha önce olanları siler, yok eder. Haç da daha önce işlenmiş günahları yıkar, yok eder buyurdu. Ben geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyeceğim günahlarım bağışlanıp yarlıganmak üzere beyat etmeyi içimden geçirmiştim. Halbuki beyat ettiğim zaman geçmişte işlediğim günahlarım bağışlanmak üzere dedin de gelecekte işleyeceğim günahlarım demeyi unuttum. Aklıma gelmedi. İnsanlardan hiçbiri bana Resulullah Aleyhisselam'dan daha sevgili ve ondan daha yüce olmamıştır. Vallahi Müslüman oluşumuzdan beri mühim işlerde Resulullah Aleyhisselam beni ve Halid bin Velid'i ashabının hiçbirinden ayırmadı. Beyattan sonra ben Mekke'ye döndüm. Amr bin As'ın Müslümanlığı kabulde gecikmesinin sebebi. Amr bin As'a, sen akıllı, aklı başında bir adamdın.
İslamiyet'i kabulde...

0: Ne geciktiren neydi diye sorulmuştu. Amr bin As şu cevabı verdi. Bizden önceki kuşaktan yaşlı başlı bize hakim bir toplulukla bir arada bulunuyorduk. Onlar karşılıklı dağlar arasındaki bir dağ yolunu tutup gittiler. Biz de ovaya çıkıncaya kadar onlara uyduk. Onlar Peygamber aleyhisselamı inkar ettiler. Onlarla birlikte biz de inkar ettik. O zaman işimiz üzerinde hiç düşünmedik. Sadece onları taklit ettik. Onlar ölüp gidince iş bizlere kaldı. Peygamber aleyhisselamın işine bakıp gerçekliği belli olunca İslamiyet sevgisi kalbime düştü. Herkes Kureyşilerin işleri hakkında yardımlarına koşup dururken onlar benim ağırdan almaya, geri kalmaya başladığımın farkına vardılar. Kendilerinden bir genci bana gönderdiler. Genç bana, ''Ya Eba Abdillah, kavmin senin Muhammed'e meylettiğini sanıyor.'' dedi. Ona, ''Ey kardeşimin oğlu, eğer bende ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, Hira Dağı'nın dibinde seninle buluşup konuşalım.'' dedim. Orada buluştuk. Ona, ''Senin Rabbin, senden öncekilerin Rabbi ve senden sonrakilerin Rabbi olan Allah aşkına doğru söyle. Biz mi daha doğru yoldayız, yoksa Farslar ve Rumlar mı daha doğru yoldadırlar?'' dedim. Genç, ''Elbette biz daha doğru yoldayız.'' dedi. Ona, ''Geçim hususunda biz mi daha genişiz, yoksa onlar mı daha geniştirler?'' diye sordum. Genç, ''Onlar daha geniştirler.'' dedi. Ona, ''Şu dünyada bir yararı olmayacaksa, doğru yolda olanlara üstün olmamızın bize ne yararı vardır?'' Kaldı ki onlar dünyada bu ve diğer hususlarda bizden daha ileri ve üstündürler. Bunun içindir ki iyinin iyiliğinin karşılığını, kötünün de kötülüğünün karşılığını görmek üzere öldükten sonra dirilecekleri hakkında Muhammed'in söylemiş olduğu şeyin gerçekliği içime, kalbime sinmiş bulunmaktadır. İşte ey kardeşimin oğlu, benim içime sinen, kalbime sinen bu gerçekten sonra herhalde boş şeyler üzerinde direnip durmakta hayır yoktur dedim.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Cumanız mübarek olsun. Bu güzel günün feyzinden, bereketinden, mübarekliğinden tam istifade etmeyi Allah cümlenize nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İbn Asakir ve tayalisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet eylemişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hadis-i şerifin metnini teberrüken Arapça mübarek metnini okuyacağım. Men elbesehullahu nimeten fel yüksür minel hamdi lillah. Ve men kesuret humumuhu fel yestağfirillah. Ve men etta aleyhi rızkuhu fel yüksür min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Ve men nezala ma'a kavmin fela yesum illa bi iznihim.

cümlelerini izah etmeye başlayalım aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz bir çok hususu bu hadisi şerifinde peş peşe tavsiye buyurmuş. Birincisi, men elbesehullahu nimeten feliksür minel hamdilillah. Kime Allah bir nimet efendim vermişse, bir nimet giydirmişse diyor, ama yani bir nimete onu gark etmişse, bir nimeti sarmışsa ona, yani bir nimet vermişse, feliksür minel hamdilillah. Allah'a hamdü sena etmeyi çoğalsın. Elhamdülillah demeyi manasında düşünerek çok eylesin. Yani sevgili dinleyiciler, düşüneceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin üzerimizde çok çeşitli nimetleri vardır. Sayılamayacak kadar çoktur. Bunu ayet-i kerimede bildiriyor zaten. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saysanız, saymaya kalkışsanız takat getiremezsiniz, sayamazsınız, bitiremezsiniz diye. Hakikaten çok nimetler var. Çok kelimesi az gelecek kadar çok nimetlere sahibiz. Zaten her anlık hayatımız sayısız nimetlerin bir araya gelmesiyle sürüyor, devam ediyor. Öbür ana, öteki ana, öteki ana geçiyoruz. Her an efendim sayısız nimetleri sayesinde Rabbimizin yaşıyoruz. Efendim hatta hastalık bile olsa, insanların hani sevmediği şeyleri sıralayalım, fakirlik bile olsa, üzücü şeyler bile olsa efendim yine de üzerimizde sayısız nimetler var. Ayrıca hastalığın insana kazandırdığı sevaplar var. Efendim fakirliğe sabrederse derecesi o kadar yüksek olacak ki tariflere sığmaz. Efendim derdi tasası olduğu zaman sabrettiğinde bir gayri hesap sevaplara nail olacak. Yani Müslüman mümin oldu mu, insan mümin oldu mu sayısız efendim nimetler içinde yüzüyor. Şeksiz şüphesiz. O zaman elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah ne demek? Övgüler Allah'a olsun. Allah'a medhü senalar olsun. Şükürler olsun demek. Tabii medih kelimesiyle, şükür kelimesiyle, hamd kelimesiyle ilgili çok izahlar yapılabilir. Bunların ince farkları var birbirlerinden. Ama hamd kelimesi hem Allah'ın verdiği nimete teşekkürü, şükrü ifade ediyor. Efendim hem onu övmeyi ifade ediyor. Çok mühim bir kelime. Anlamı çok geniş olan bir kelime. Elhamdülillah dediği zaman insan Allah-u Teala Hazretlerine teşekkür etmiş ediyor. Hem de onu övmüş, efendim methü sena eylemiş oluyor. Çünkü nimeti veren o. O bakımdan nimetleri düşüneceğiz. Veyahut yeni bir nimetle karşılaştık mı efendim, mesela yeni bir elbise giymişiz, yeni bir ayakkabı alınmış, yeni bir gün başlamış, birisi efendim hoşumuza gidecek bir şey muamele yapmış bize, bir hediye vermiş, neyse yani sayısız ihtimaller olabilir, misaller olabilir. Efendim bir nimet olduğu zaman hamd edeceğiz. Hamd edince ne olur? Hamd edince insan nimetin teşekkürünü, şükrünü yapmış olur. Bir de nimetin artmasına sebep olacak bir iş yapmış olur. Allah hamd edilen nimeti arttırır, hamdi yapılmayan nimeti de kuldan çeker alır. Sen bu nimetin kadrini, kıymetini bilmiyorsun. İzansız, edepsiz, efendim duygusuz kul, ver bakalım nimeti, geriye alır. Şükrü yapılmayan, kadri, kıymeti bilinmeyen nimeti Allah alır. Onun için hamd etmenin çok faydası var. Bu sözün ne dedim? Anlamını düşüne düşüne. Yani Allah'a teşekkür ediyoruz, Allah'ın büyüklüğünü düşünüyoruz, Allah'ı övüyoruz. O duygular içinde elhamdülillah diyoruz nimetlerinin karşısında. Bu çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Çünkü hem nimetin şükrü yapılmış olacak, hem de artması sağlanmış olacak. Ve men kesuret humumuhu felyestağfirillah. Tabi bazen de insanın gamı, kederi, tasası, üzüntüsü efendim oluyor. Çeşitli sebeplerden oluyor. Haklı oluyor, haksız oluyor. İnsan fazla duygusal olduğu zaman oluyor, ama bazen de çok sabırlı olsa da en sabırlı insanı bile üzecek. Efendim böyle sabrını taşıracak sıkıntılar, üzüntüler geliyor. Maaşında sıkıntı oluyor. Efendim veyahut işinde sıkıntı oluyor. İşi çok güzel giderken bir pürüz çıkıyor. Eyvah, şimdi ben bunu nasıl halledeceğim diye.

efendim bir telaş, bir üzüntü filan başlıyor. Efendim hasılı insan çeşitli sebeplerden gamlanıp kederlenip üzülebiliyor. Her zaman neşeli olmuyor. Heh, böyle üzüntüleri çoğaldı mı fel yestağfirillah, Allah'tan affını, mağfiretini istesin kul. Estağfurullah ne demek? Ya Rabbi, ben senin mağfiretini istiyorum. Beni affı, mağfiret eylemeni istiyorum demek estağfirullah. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi iki sebepten düşünüyorum burada da. Bir kere efendim insan tasalanıyor. Aslında tasalanmaması lazım. Çünkü o kederi, o üzüntüyü kader olarak alnına yazan, efendim hayatında onun karşısına getiren Allah. O halde efendim kadere iman eden bir insan kederden de uzak olur. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Yani kadere inanan keder, üzüntü, gam, tasa çekmez. Hepsi Allah'tandır der. Sabırlı olur. Yani eyvallah der. Eyvallah der, hoş karşılar, sabreder. Yani onu üzüntü de yapmayabilir. Yapıyorsa demek ki biraz işin içine efendim duygular karışıyor. Efendim şey karışıyor. Kader konusundaki inanç hususunda biraz efendim şeyler oluyor. Kusurlar oluyor. Onun için estağfurullah diyor. Yani ya Rabbi hatalı oluyor bu benim üzülmem. Tevbe ya Rabbi, estağfurullah filan diyor insan. Bir bu sebep, bir de sevgili dinleyiciler, insanın başına üzüntüler, sıkıntılar, tasalar, kederler, zaten bu hadisin sonunda da o konu gelecek biraz sonra. Efendim, kişinin kusurundan, kabahatinden, kulun efendim yaptığı bir takım hatalardan dolayı olur. Ha, o hataları bu anlayamadı ama Allah onun hatasının karşılığı olarak ona gam, keder, tasa verdi, üzdü. Ha, benim demek ki farkına varmadığım bir hatam varmış. Estağfurullah, estağfurullah diyecek. Yani o gamların, kederlerin kendisine gelmesine sebep olan şeyi ortadan kaldırmış oluyor. Estağfurullah deyince Allah affedecek. O sebep kalkacak, tasalar dağılacak. Tabii bir de efendim Allahu Teala Hazretleri böyle her an hatası malum olmasa bile, hatası şey yapmasa bile estağfurullah demeyi seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben dahi peygamber olduğum halde günde 70 defa 100 defa estağfurullah derim diye hadis-i şerifler var. Allahümme mağfirli ve tüb aleyye inneke entet tevabur rahim diye 100 defa söylediğine dair hadis-i şerifler var. Halbuki peygamber, halbuki çok güzel kulluk ediyor. Halbuki Allah günahlarını affı mağfiret eylemiş ama estağfurullah demek, affını mağfiretini istemek çok güzel bir ibadet olduğundan, güzel bir iş olduğundan Peygamber Efendimiz onu kendisi de yapmış, bize de tavsiye buyurmuş. O bakımdan insan tevbe ve istiğfarı çok yapmalı. Efendim kim böyle her gün tevbe ve istiğfarı çok yaparsa ahirette yüzü güler, defteri amalinde. Efendim dünyadaki yaptığı işlerin yazılı olduğu defterde çok hayırlar yazılmış olarak görür ahirette. Onun için estağfurullah demeyi de çok yapacağız. Evet, iki şey tavsiye oldu şimdi bize. Nimetler için elhamdülillah diyeceğiz. Efendim üzüntüler, gamlar, kederler dağılsın diye estağfurullah diyeceğiz. Efendim çok çok. Ve men abta'a aleyhi rızkuhu. Rızkı efendim biraz gecikmiş olan bir kimse de, yani niye abta'a kelimesini kullanıyor Peygamber Efendimiz? Rızkı yazılmıştır, gelecek zaten. Yani rızk Allahu Teala Hazretlerinin kısmeti, yazılmış kaderde rızkı mutlaka gelecek ama kul rızkı gelmedi diye eyvah diye telaşlanıyor. Efendim böyle rızkının biraz geciktiğini sanıyor. Heh, böyle rızkının geciktiğini sanan efendim bir kimse de fel yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. O da la havle ve la kuvvete illa billah demeyi çoğaltsın, çok yapsın. Yani bu ne demek? La havle ve la kuvvete illa billah dedikçe rızkı efendim çabuk gelir demek. Sözün manası bu. Rızkı çabuk gelir. Ama bir de tabii
Efendim, la havle ve la kuvvete illa billah, kadere inancın, imanın çok derin bir derecesidir. La ilahe illallah aşikare zikirdir, aşikare tevhiddir. La havle ve la kuvvete illa billah, derinden derine, gizli içten tevhiddir. Yani güç kuvvet sadece Allah'ın elindedir. Her şey onun emriyle, onun gücüyle, kuvvetiyle, rızasıyla, yazmasıyla, kaderiyle, kazasıyla oluyor. Manasını ifade ettiğin için la havle ve la kuvvete illa billah. Tabii çok kıymetli bir söz. Burada da yani kul rızkı biraz gecikti deyince, kendi kendine öyle bir duygu içine girdiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah deyince, yani demiş oluyor ki bu, biliyorum ki işte kaderi takdir eden, efendim, bütün gücün kuvvetin elinde olduğu şey Allahu Teala Hazretleridir. Kaynak Allahu Teala Hazretlerinin, efendim, irade-i ilahiyesidir. Binaenaleyh onu hatırladı mı insan rahatlar. Yani kadere iman gene işin içine girer ve rahatlar. Ama ayrıca bu sözü söylemekten dolayı Allah çok mükafat veriyor bu sözü söyleyene. Efendim 90 türlü mükafat veriyor. Efendim en aşağısı insanın gamının, kederinin dağılması, ondan sonrası çeşit çeşit mükafatlar. Bu sözleri küçümsemeyelim. Bu sözlere Allahu Teala Hazretlerinin çok büyük mükafatlar verdiğini bilelim. Bakın 3 tane güzel cümle öğrenmiş olduk. Dini bakımından önemli olan elhamdülillah cümlesi, estağfirullah cümlesi, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Bunları çok söylemeyi Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bunlar tabii şeyi gösteriyor. Yani müminin ağzının zikirli olması gerektiğini, elinin, efendim, tesbihli olması gerektiğini, derviş meşref olması gerektiğini, böyle bu çeşit zikirleri çok yapması gerektiğini, ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat diye ayet-i kerimede bildirilen insanlardan olması gerektiğini gösteren şeyler. Şimdi bu tavsiyeleri yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bunları yaptı mı sevgili kardeşlerim? Allah kadiri mutlak olduğundan, müsebbibül esbab olduğundan, her sebebi yaratan, gönderen, efendim, hazırlayan o olduğu için elhamdülillah diyenin nimetini arttırır, estağfurullah diyenin tasasını, gamını, kederini dağıtır, ilahi bir neşe, rahatlık, huzur, sükun verir, efendim, la havle ve la kuvvete illa billah diyenin kesesini bereketlendirir, efendim, kafasını, gönlünü, kalbini rahatlandırır. Efendim, bunlar tabii Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini, rızasını kuluna ikram etmesini harekete geçirdiği için, maddeten de sadece manevi, hani deniliyor ya, maneviyatımızı kuvvetlendirmek için, işte moral almak, vermek için filan deniliyor. Öyle değil. Maddeten de sonuç olarak evinde insanın bereket hasıl olur, kesesinde bereket hasıl olur, gamı kederi dağılır, rahatlar, huzura kavuşur, sevindirici olaylar hemen arkasından gelir, nimetler hemen yağmaya başlar. Sonuç itibariyle alemleri yaratan, razzak-ı alem olan, efendim, latifun bi ibadih, kullarına lütfedici olan Allah-u Teala Hazretlerinin lütuflarına ermeye başlar insan. Onun için bu sözleri söyleyin. Tabii dinimiz neden acaba bu sözleri çok çok söylemeyi bize emretmiş, tavsiye etmiş? Peygamber Efendimiz niçin bu sözleri çok çok söylemeyi istiyor? Bu sözler söylendikçe, sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, bu sözler söylendikçe dilden gönüle doğru derinlemesine gitmeye başlar. İlk önce insan diliyle söyler ama sonra yavaş yavaş gönlüne bu duygular yerleşir, aklına yerleşir, iradesine yerleşir, efendim, niyetine yerleşir. Sonunda kulun kafa yapısını değiştirir, gönül yapısını değiştirir. O kul böyle değişik bir kul olur. İhlaslı, imanlı, Allah'a tevekkül eden, efendim, böyle çok maneviyatı, efendim, nurlu, kuvvetli bir insan haline gelir. Sonuca, o sonuca götürdüğü için bu gibi güzel sözlerin çok söylenmesini, zikrin çok yapılmasını Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek çok ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bize tavsiye etmişler. Evet, şimdi bu zikirlerden bu cuma günü size Peygamber Efendimiz'in 3 tane tavsiyesini buraya kadar öğrendiniz. Elhamdülillah çok diyeceksiniz, nimetleriniz artacak.
Estağfurullah çok diyeceksiniz. Tasalarınız, kederleriniz dağılacak.

La havle ve la kuvvete illa billah çok diyeceksiniz. Rızkınız bollaşacak. Efendim nice nice maddi manevi ikramlara sahip olacaksınız. Ve men nezele ma kavmin felâ yasum illa bi iznihim. Şimdi Efendimiz konuşurken tabi belki vaaz veriyor, belki bir sohbette, belki bir hutbede, efendim cuma hutbesinde bazen çeşit çeşit konuları peş peşe anlatır. Siz daha önceki hadis-i şeriflerden de bunları biliyorsunuz zaten. Bir hadis-i şerifin, bir rivayetin içinde başka başka konular yer alabiliyor. Bu da ne oluyor? Şeyi canlandırıyor. Yani sohbeti canlandırıyor. Peygamber Efendimiz tek bir konuda konuşmuyor. Çeşitli konularda konuşunca dikkat tazeleniyor ve sohbet daha böyle tatlı oluyor. Ha bir de öyle dedi Peygamber Efendimiz diye. Dinleyenler tabii daha candan dinliyorlar. O tarafta iyice hatırında kalıyor. Ne buyurmuş bu zikir tavsiyelerinin arkasından? Hemen nezele ma kavmin. Bir kavme misafir, konuk, inen, efendim, giden bir insan. Fedayası illa bir izin. Onların müsaadesi, izni olmadan oruç tutmak. Tabii bu herhalde Ramazan orucu değil de efendim işte insanın sevap kazanmak için zaman zaman tuttuğu, Peygamber Efendimiz'e bazı oruçlar tavsiye ediyor. Böyle oruçlardandır. Yani ev sahibinin durumuna göre, onun müsaadesine göre yapacak. Oruç tutabilir miyim yarın? Müsaade eder misiniz? Yanlış anlaşılmasın. Kusura bakmayın diyecek. Onların izni olmadan oruç tutmayacak. İznini alarak oruç tutacak. Bu da bir edep. Bunu da öğrenelim. Efendim seyahatte mesela insan yolculukta çıkıyor evinden. Sefer mesafesine çıktığı zaman ne oluyor? Bir kere namazlar iki rekat kılınıyor. Ondan sonra oruçlar da zaten Ramazan'da bile olsa seferde oruç bazı zorluklar getireceği için tutmayabilir. Sonradan ödemek üzere seferde olan kimse tutmayabilir. Ama tutabilecek durumdaysa Ramazan orucunu geçirmeyin diye tutar. Nafile oruç dediğimiz yani fazilet kazanmak için, derece kazanmak için tutulan oruçlarda efendim seferde tek şey değil. Böyle tavsiye edilmiyor. Leseminel cürri Es-Siyam-ı Sefer buyurmuş Efendimiz. Yolculukta oruç tutmak sirri takva değildir. Neden? Sıcaklık vardır, soğukluk vardır, yorgunluk vardır. Efendim gıdayı bulmak vardır, iftar edebilmek, edememek vardır. Sahura kalkabilmek, kalkamamak vardır. Zorlamıyor yani. Dinimiz, Müslümanı zorlamıyor. Zor şartlar altında kolaylıklar ihsan ediyor. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir lütfu bize. Tabii sefer mesafesinde değil de İşte bilmem, öteki mahalledeki komşuya gittik. Buyur, bir şey ikram edecek. Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. Efendim, veyahut arkadaşlarla beraber çağrılmış, misafir gitmişler bir yere. Arkadaşlar hepsi sofraya oturuyor. Teşekkür ederim, ben oruçluyum. O zaman orucu bozup, ertesi gün, başka bir gün ödeyip, arkadaşlarla topluca hareket etmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Yani ev sahibini görüyorsunuz, bazı selahiyetleri var. Hakları var. Yani misafirinin oruç tutup tutmamasına bile efendim onun izni gerekiyor. Bu da dinimizin ne kadar böyle ince efendim adab-ı maşeret ihtiva ettiğini gösteriyor. İnsanın misafir gittiği yerdeki şartlara uyması gerektiğini, huzuru koruyup kollaması gerektiğini, mutluluğu, neşeyi efendim aykırı hareketlerle, terbi hareketlerle, tek hareketlerle efendim tadını tuzunu kaçırmamayı önemli sayıyor İslam dini. Hemen defala dâre kavmin selyezi hayfü emerahû. Bir kimsenin evine giden kimse diyor Efendimiz, o ev sahibinin gösterdiği yere otur. Şuraya buyurun otur. Tamam, buraya oturacak. Yok ben şuraya otururum vesaire filan demeyecek. Çünkü yeteğinler kavme âlemi bir avdeti tarihin. Çünkü efendim bu evin sahipleri olan kişiler evlerinin durumunu daha iyi bilirler. Efendim şartları daha iyi bilirler. Efendim onun için oraya otur demişlerdir. Vardır bir sebebi. Öbür tarafa oturmaması lazım. Ya birisi gelecektir ya orada bir şey vardır. Evin durumunu evin sahibi bilir. Şuraya otur deyince peki diyecek. Ev sahibine dinleyecek. Tabii efendim bizim halkımızın arasında yayılmış sözler var. Efendim yani misafirin ev sahibine itaat etmesi halkımız biliyor. Bunu öğrenmiş, ev sahibine itiraz edilmez diye.

Efendim, hatta biz de biraz halk arasında söylenen sözleri hafifçe değiştirerek söylüyoruz. Misafir ev sahibinin kuzusudur diyoruz. Yani kuzu kuzu yediğini yapması lazım. Kuzuyu hani yere çektiği zaman, şuraya bağladığı zaman şurada durur, buraya bağladığı zaman burada durur diye. Bunu her zaman söylüyoruz. Efendim, kuzu sözü de yakışıyor doğrusu yani. Misafirin kuzu kuzu olması lazım. Ev sahibinin sözünü dinlemesi gerekiyor. Şimdi geliyoruz son efendim cümleye. Hazreti sevgili akra dinleyicileri, hadis-i şerifin bu kısmı tabii her tarafı önemli ama bu kısmına özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Ve inne minezzen bil meshuti bihi ala sahibihi el hıksa vel hasede vel kesele fil ibadeti ve danike fil maişe. İşleyen kişiye Allah'ın kızmasına sebep olan bir günahtan dolayıdır şu sayılan şeyler. Yani biraz hadis-i şerifi harfiyen tam tercüme etmeyi de söyleyecek olursak, şu sayılan şeyler, efendim, Allah o kula kızmıştır da ondan o kulun başına geliyor demek. Ve inne minezzen bil meshutu bihi ala sahibi. Günahı işleyen o kişiye Allah'ın kızmasına kızdığından dolayıdır şu şeyler. Neler? İnsanın içindeki kin, bir kimsenin bir başka kimseye kin duyması, içinden ona böyle kızgınlık beslemesi. Efendim, vel haset, kıskançlık. O karşısındakini kıskanıyor. İçinde ona karşı kıskançlık var. Vay, on şu nimetlere sahip, bu zenginliğe sahip, şu rahata ermiş vesaire filan, ona kıskanıyor. İki. Üçüncüsü, vel kesel fil ibade. Vel kesele fil ibade. İbadetteki tembellenme. İbadeti isteksiz yapmak. Yapmak istememek. Yaparken tembelleşmek. Efendim, yapmaktan vazgeçmek. İbadet konusundaki tembellik. Allah Allah. Bakın, şimdi dikkat edin. Ve danike fil maişe. Ve rızktaki, insanın rızkındaki darlık. Yani kazancının dar olması, az olması, eksik olması, olmaması, kıt olması. Bunların dört şeyi saydı Efendimiz. Tekrar hatırlatacağım aklınızda kalmadıysa. Bunlar, Allah o kul bir günah işlemiştir, ona kızmıştır da ondan o kulun içinde var bu duygular demek. Ha, görüyorsunuz sevgili dinleyiciler, Allah bir kula kızdı mı, ona tevfikini artık refik etmedi mi, kızdı mı, o zaman kul kötüleşiyor, buruşuyor, efendim, kötü duyguların içine düşüyor, acayip bir mahluk oluyor. İçinde çeşit çeşit ahlaki kusurlar da belirmeye başlıyor. Neden? Allah tevfikini çekti, sevmiyor, rahmet nazarıyla bakmıyor, onun için başladı kötü kötü huylar. Bu çok önemli. Demek ki kötü huyların kaynaklarından birisi diyeceğiz, hatırımıza iyice yerleştirelim bunu, İşlenilen bazı günahlar. O günahlardan dolayı o kötü huylar bitiyor insanın içinde, yeşeriyor, gelişiyor, ondan o kötü huyları yapıyor. Tabii biraz devam edelim düşünmeye. O kötü huyu yaptı kul. Ne olur? O kötü huya göre hareket etti. Ne olur? Onun da arkasından bir sürü günaha girer. Mesela birisine karşı kin duydu, içinde kin besliyor. Efendim, bunun cezası çok büyük. Ya, veyahut haset ediyor. Haset onun yaptığı öteki ibadetlerin sevaplarını alıp götürür. Bu da fena. Bak şimdi, bir günah işlediğinden dolayı Allah onun içine haset veriyor. Haset edince de öbür yaptığı iyilikler yanıp gidiyor. Zincirleme bir takım felaketler peş peşe yağmaya başlıyor. Sonra vel keseli fil ibade. İbadette tembellik içine düşmek. Hadi kalk gece namazı kıl, kalkamıyor. Hadi kalk camiye git, gidemiyor. Halbuki camiye gitse 27 kat sevap fazla olacak. Halbuki gece namazına kalkabilse o dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha büyük bir sevap kazanmış olacak, mükafat kazanmış olacak. O güzel işi yapmakta bir tembellik oluyor içinde. O güzellikleri kaybediyor. O ibadetleri yapmaktan elde edeceği bütün şeyler, karlar, sevaplardan mahrum kalıyor. Sebep, daha önce işlemiş olduğu bir günah. O günahtan dolayı Allah ibadette bir tembellik verdi buna. O ibadetleri de yapamaz duruma geldi. Ne kadar fena. Ve

Tanike filmayişe. Bu da çok önemli bir tarafı. Hani bazı insanlar maddeci olur, menfaatçi olur diyoruz. Al, buyur işte menfaatçi insanlara söyleyin. Bak, maişetteki kıtlık, darlık, kazançtaki efendim eksiklik filan işlenen günahlardan oluyor. Allah maişetini daraltıyor. Aksini düşünelim. Eğer şey yapsa, günahları işlemese maişetini genişletecek. Efendim, rızkı bol olacak, rahat olacak. Biliyoruz başka hadis-i şeriflerde, mesela sabah namazından sonra camide oturdu. Peygamber Efendimizin adeti olduğu üzere Kur'an okudu, tesbih çekti, ibadet eyledi. Sonra şöyle yarım saat 45 dakika geçince işrak namazı kıldı camide. Herkes gitti ama bu mümin, ibadet ehli mümin oturdu, Kur'an okudu, Yasin okudu, Evrad-ı Şerife'yi okudu, duaları okudu. İki rekat işrak namazı kıldı. 45 dakika falan bir vakti geçmiş oldu bu işlere. Ne oluyor? O gün rızkı bol oluyor. Rızk yağıyor evine, sofrasına, kesesine bereket geliyor. Neden? İbadet ettiğinden. Bak, bir ibadet, efendim, bir sevaplı iş insanın maişetini genişletiyor. Efendim, tabii ahlakı da güzel olur. Şeytan yanına sokulamıyor. Şeytan yanına sokulamayınca kötü şeyleri fitlemiyor, vesvese olarak veremiyor. Efendim, onun aklına sokamıyor. Böylece zincirleme bir iyilik başlıyor. Yani insan ibadetleri, güzel şeyleri, sevaplı işleri yaptıkça zincirleme peş peşe birbirine ekli olarak iyilikler yağmaya gelmeye başlıyor. İyiliklerinin içine doğru gitmeye başlıyor insan. Günah işlediği zaman da zincirleme kötülükler gelmeye başlıyor. Günah işlediğinden dolayı Allah ahlakını bozuyor. İçine kıskançlık geliyor, kin geliyor. Başka insanlarla böylece meseleleri, efendim, sorunları artıyor. Kavgalar, gürültüler, çekişmeler, çatışmalar ziyadeleşiyor. Bu da tabii toplum içinde bir huzursuzluk. Yani böyle kötü huylu bir insan hem kendisini rahatsız eder, hem başkasını rahatsız eder. Çatıştığı, çekiştiği insanları rahatsız eder. Büyük bir zarar. Kendisinin huzuruna zarar, toplumun huzuruna zarar. İbadetteki tembellikler de sevap kazanmaktan onu engelliyor. Efendim, büyük sevaplar elden kaçıyor vesaire. Bakın ne kadar güzel bilgiler öğrenmiş olduk bu hadis-i şeriften aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Şimdi söylediklerimizi bir daha bir özetleyelim de efendim not alamayanlar, aklında tutamayanlar bir daha hatırlamış olsun, iyice hatırlarında yerleşsin. Tabii bir hadis-i şerifi, bir bilgiyi, bir ayeti kerimeyi, dinin bir hükmünü, fıkhın bir efendim kararını öğrenmekten maksat nedir? Öğrendiğini uygulamaktır. İlmini tatbik etmesi lazım insanın, bildiği şeye göre yaşaması lazım. Şimdi biz de bunları yapacağız. Bize Allah bir nimet verdiyse elhamdülillah diyeceğiz. Efendim, gamımız, tasalarımız çoğalmışsa estağfurullah diyeceğiz. Rızk azaldı, gelmiyor galiba filan gibi böyle bir şeyler düşünmeye başladık mı? Estağfurullah, estağfurullah sözünü çok söyleyeceğiz. Efendim, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyleyeceğiz. Bir kimseye misafir gittiysek ona hürmet edeceğiz. Onun sözünü dinleyeceğiz. Onun izni olmadan oruca kalkışmayacağız. Efendim, birisinin evine gene misafir gittiğimiz zaman efendim şuraya otur deyince otur dediği yerde oturacağız. Çünkü evin bin bir türlü şartı vardır. Evin neresinde oturması gerektiğini o ev sahibi bilir. Peki diyecek, oraya oturacak misafir. Efendim, bir de günah işlememeye çok çalışacağız. Günah çok zararlı bir olay. Çok zararlı. Hem insanın kendisine zarar veriyor, hem de başkalarına zarar veriyor günah. Nasıl başkalarına zarar veriyor onu da hatırlayalım. Kendisi işlediği için günahı, o zarara uğruyor. Onu uzaktan görüp gıybetini eden, başkasına söyleyen gıybet ettiği için zarar görüyor. Bak, bu günah işledi diye söylediğinden. Efendim, onun işlediği günaha ses çıkartmayan, razı olan, işlemiş gibi o da günaha giriyor. Efendim, iştirak etmiş oluyor günaha. Hasılı birçok zararı çıkıyor. Başka bir zararı da nedir? İnsanın içinde bir takım kötü duygular o günahtan dolayı Allah tarafından yeşermeye, belirmeye başlıyor. Onlardan bir tanesi kin. Başka insanlara karşı kin duymak. Haset duymak ikincisi. Üçüncüsü, ibadetleri yapmakta isteksizlik, yani tembellik oluyor. Dördüncüsü de maddi bir sonuç, efendim, rızkı azalıyor.

0: için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, efendim, aman günah işlememeye çok dikkat edelim. Gözümüzü dört açalım, cehennemden korkalım, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım, Allah'ın gazabına uğramamaya dikkat edelim, cenneti elden kaçırmamaya dikkat edelim, her işimizi, sözümüzü düşünelim önünden, yapayım mı yapmayayım mı, günah ise yapmayalım, sevaplı ise yapalım. Efendim, hayat bir imtihandır. İmtihanda gevşek durmayalım, vakti boşa geçirmeyelim ve bir saniyemizi bile boşa harcamayalım. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi sözüyle söylüyoruz bunu, gayemizi. Ya Rabbi, benim arzum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz müminler olarak. Allah'ın rızasını kazanmak için de günahlardan kaçınacağız. Sevaplı işleri yapmak gayretli olacağız. Günahları işlersek, kaçınmazsak hem dünyada çeşitli felaketlere uğrarız, uğramayalım Allah korusun, hem de ahirette cehennemde cayır cayır yanar günahı işleyenler. Sevaplı işleri yapanlar hem dünyada çeşit çeşit bereketlere, hayırlara nail olur, hem de ahirette Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla, efendim, bahşiyle, keremiyle cennetine girer, ebedi saadete erer, efendim, ebediyen, efendim, nimetler içinde, cennet içinde bahtiyar olur. Allah Teala Hazretleri cümlemizi günahlardan uzak duran, vazifelerini bilen, yapan, çalışkan, hayırlı, verimli, olgun, kamil, bilge, efendim, Müslümanlardan eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Sizi ve sevdiklerinizi, efendim, iki cihan saadetine erdirsin. İki cihanın tehlikelerinden korusun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicilerim.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hendek Savaşı 5 şehitle sona ermiş, Müslümanlar Beni Kurayza Yahudilerini cezalandırmıştı. Ve Sa'd bin Muaz, meleklerin teşrifatıyla teçhiz ve tekvin edilmişti. Dün bunları okuduk, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 48. bölüm.

Peygamberimiz Sad'ın cenazesini bir süre taşıdıktan sonra onun önünde yürüdü. Bu sahabi iri yarı bir insan olmasına rağmen onu taşıyan kişiler şimdiye kadar bundan daha hafif bir cenaze taşımadık dediler. Peygamberimiz sahabilere doğru söylediklerini çünkü Sad'ın melekler tarafından taşındığını bildirdi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Sad'ı kabre koyanlar arasındaydım. Kabrini kazdığımız müddetçe toprağın her zerresinden üstümüze mis gibi kokular püskürdü. Peygamberimiz açılan kabre girip Sad'a dua etti. Daha sonra da Allah'a yemin ederim ki melekler Sad'ın ruhuyla sevindiler. Arş da onun için titredi dedi. Hendek Savaşı'ndan sonra da müşriklerle çatışmalar yaşandı. Çünkü İslam dininin yayılması onları çok rahatsız ediyordu. Birçoğu çapulcu ruhlu insanlardan oluşan bu kavimler deve ve davar çalmakta çok ustalardı. Peygamberimiz kendi ailesinin ihtiyaçlarını sahip olduğu 20 deveden sağılan sütle karşılıyordu. O yıllarda Medine'de büyük bir kıtlık vardı. Bu yüzden de develer şehir dışındaki bir bölgeye götürülerek orada otlatılırdı. Çapulcular bir gün baskın yaparak develeri çaldılar. Çobanı da öldürüp büyük sahabilerden Ebu Zer'in eşi Leyla Hatun'u kaçırdılar. Medine'de büyük bir kıtlık hüküm sürerken Allah Resulüne ait develerin çalınması, bu arada bir cinayet işlenip bir kişinin kaçırılmış olması son derece önemli bir olaydı. Bunun için yola çıkan küçük bir birlik develerin bir kısmını kurtardı. Fakat Leyla Hatun'la Peygamberimizin Adba adlı devesi hala çapulcuların elindeydi. El ve ayaklarından bağlanan Leyla Hatun gecenin bir yarısında bağlarını gevşetti ve develerden birine binip kaçtı. Bu deve Allah Resulü'nün meşhur devesi Adba'ydı. Çapulcular kaçtığını fark edip onun peşine düştü. Leyla Hatun can havliyle kaçarken o haydutlardan kurtulması halinde bindiği deveyi bir adak niyetiyle kesmeye yemin etti. Leyla Hatun kaçmayı başarmıştı. Medine'ye dönünce herkes sevindi. Kadıncağız bir taraftan Allah'a şükrediyor, bir taraftan da Adba'yı kurban edeceğini söylüyordu. Peygamberimiz bunu haber alınca Leyla Hatun'u çağırtıp ''Adba için bu haksızlık değil mi? O seni haydutlardan kaçırıp kurtarıyor, sense onu kesmeye kalkışıyorsun.'' dedi. Daha sonra da ''Biliyorsun Adba benim devemdir, başkasına ait bir şeyden adak olmaz.'' deyip tebessüm etti. Leyla Hatun'dan sonra Adba da kurtulmuştu. Dua et, yağmur yağsın. Hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti ki kuraklıkla birlikte büyük bir kıtlık başladı. Enes bin Malik o günleri şöyle anlatmaktaydı. O yıllarda müthiş bir kıtlık vardı. Peygamberimiz bir cuma gününde hutbedeyken mescide bir adam girdi ve ayakta durup ''Ya Resulallah, yağmur kesildi, ağaçlar kurudu, her yeri kuraklık ve kıtlık sardı. Develer ve sığırlar, at ve davarlar ölmeye başladı. Çoluk çocuk aç kaldık. Bizim için dua et de Allah yağmur versin diye bir istekte bulundu. Mescitteki insanlar da ona bakıp, ''Ya Resulallah, bu kişi doğru söylüyor, her yeri kuraklık sardı.'' dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ellerini gökyüzüne kaldırıp, ''Ya Rabbi, bize yağmur ver, bize yağmur ver.'' diye yalvarmaya başladı. Dua ettiği sırada kollarını o kadar kaldırdı ki koltuk altları bile görünüyordu. Enes bin Malik anlatmaya devam ediyor. Allah Resulü dua etmeden önce vallahi gökyüzünde en ufak bir bulut parçası yoktu. Duaya başlayınca ani bir rüzgar esti ve sel dağının ardından şekli kalkana benzeyen bir bulut çıktı. Biraz yükselince de yayılmaya başladı. Peygamberimiz o bulutlar gökyüzünü kaplayana kadar mübarek ellerini aşağı indirmedi. Bütün gözler onun üzerindeydi. İlk damlalar düşmeye başlayınca, ''Ya Rabbi, bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı kıl.'' diye yalvardı. Biraz sonra öyle bir yağmur başladı ki, su damlaları Allah Resulü'nün sakalından süzülüyordu. Sulara bata çıka geri döndük. Evlerimizin yolunu bulamayız diye endişe ediyorduk. Vallahi öteki cuma gününe kadar yağmur yağdı. Bir hafta boyunca güneş göremedik. Yine Hazreti Enes anlatıyor. Bir sonraki cuma namazındayken bir adam Allah Resulüne gelerek, ''Ya Resulallah, bu yağmurdan ötürü insanlar yolda kaldı. Evler ve hayvanlar zarar görmeye başladı. Allah'a dua et de yağmur kesilsin.'' dedi.
mescitteki cemaat

ve onun gibi dediler. Peygamberimiz insanoğlunun bu kadar çabuk usanması karşısında tebessüm etti ve ellerini tekrar semaya kaldırdı. Ya Rabbi, yağmuru üstümüze değil de çevreye yağdır. Dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ormanlara ihsan et diye dua etti. Allah Resulü bir yandan dua ediyor, bir yandan da gökyüzünü işaret ediyordu. Mübarek eliyle hangi yere işaret ediyorsa oradaki bulutlar sağa sola kaçıyor, kayboluyordu. Bir elbise insan üzerinden nasıl sıyrılıyorsa bulutlar da o şekilde sıyrıldı. Medine'nin üzeri tamamıyla açıldı. Bütün şehir parlamaya başladı. Biz de güneşi görünce dolaşmaya başladık. Fakat Kanat Vadisi'ndeki sular bir ay boyunca aktı. Medine'ye gelenler şehrin dışındaki dağ ve ovalara bol bol yağmur yağdığını söylüyorlardı. Kuraklık günlerinde Mudar kabilesinden bir adam gelip, ''Ya Resulallah, kuraklıktan ötürü çobanlarımızın bile yiyeceği kalmadı. Develerimiz o kadar güçsüz kaldılar ki kulaklarını bile oynatamıyorlar.'' dedi. Peygamberimiz adamın bu sözüne tebessüm etti ve yağmur duası yaptı. Yatsı vakti gelmeden yağmur başladı. Uzun süre devam edip kuraklığı yok etti. Mudarlılar su ve ot bolluğundan hayat bulduk demeye başladılar. Medineliler bu insanları görünce ''Develer kulaklarını oynatmaya başladılar mı?'' diye takılırlar. Onlar da ''Böğürmeye bile başladılar'' diye gülüşürlerdi. Hudeybiye Seferi. Peygamberimiz Hicret'in 6. yılında güzel bir rüya gördü. Bu rüyada hep birlikte gittikleri Kabe'yi hiç korkmadan tavaf ediyorlardı. Yıllar önce ayrıldığı Mekke'si Allah Resulü'nün burnunda tütüyordu. Rüyayı gördüğünde bu özlemi dayanılmaz bir hale geldi. Yanındaki sahabilerle konuşarak Kabe'yi tavaf etmek istediğini söyledi. Bütün Müslümanlar bu rüyanın bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanmışlardı. Umre için hazırlanıp niyetlendiler. Kurban etmek üzere de 70 deve seçtiler. Bu develer arasında Ebu Cehil'in Bedir Savaşı sırasında ele geçirilen devesi de bulunuyordu. Umre niyetiyle yola çıkanlar 1400 kişiydi. Yanlarında sadece kılıç vardı. O devirde kılıçlar tek başına bir savaş silahı sayılmıyordu. Bu yüzden de yola çıkan erkeklerin tamamı kılıç taşırdı. Kafilede 200 atlı vardı. Diğerleri deveye biniyordu. Peygamberimiz Kureyşlilerin bu umreye izin vermeyeceklerini, hatta gizli bir baskınla karşı koyacaklarını hesaba katıyordu. Bu yüzden 20'şer kişiden oluşan iki süvari birliğini müşrikleri gözlemekle görevlendirdi. Kureyş müşriklerini çok iyi tanıdığı için onlara hiç güvenmeyen Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, bizimle harp halinde bulunan bir kavmin üzerine silahsız ve atsız mı gideceğiz? Ebu Sufyan ve adamlarının bize saldırmasından endişe etmiyor musun?'' diye sorunca Peygamberimiz, ''Umreye niyetliyken üzerimde silah taşımak istemem.'' buyurdu. Sa'd bin Ubade ise, ''Keşke yanımızda silah olsaydı, onlar bize saldırırsa karşı koyardık.'' dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e söylediği sözleri tekrarladı. Peygamberimiz Mekke yolunda rastladığı kabilelere İslam dinini anlatıyor ve onları Allah yoluna çağırıyordu. Revha Vadisi'ne geldiklerinde orada yaşayan Nehdoğullarını da İslam'a davet etti. Müslüman olmaya yanaşmadılar. Fakat Allah Resulüne ve sahabilerine iyi davranıp süt ve yağ gönderdiler. Peygamberimiz, ''Ben putlara tapanlardan hediye almam.'' deyip o sütlerin parasını ödedi. Daha sonra da yolunu Ebva'ya doğru çevirdi. Burası daha 6 yaşındayken kaybettiği annesinin yattığı yerdi. Kabri başına gelerek dualar etti, gözyaşı döktü. Onun bir duasıyla bulutlar rahmet olup yere inerdi. Bu sefer de melekler inmiş olmalıydı. Büyük sahabilerden Hazreti Cabir anlatıyor. ''Hudeybiye gazvesinde 1500 kişiydik. Bir susuzluk başladı. Allah Resulü o sırada bir tulumdan abdest almakla meşguldü. İnsanlar ona koşup, ''Ya Resulallah, mahvolduk. Yanımızda abdest suyumuzdan başka bir damla su kalmadı.'' diye feryat ettiler. O sırada Allah Resulü'nün yanındaydım. Peygamberimiz onların bu sözleri üzerine, ''Ben aranızda bulunduğum sürece kesinlikle mahvolmazsınız.'' dedi. Daha sonra elini tuluma sokarak dua buyurdu. Bir de baktım, o mübarek parmaklarından bir pınardan kaynar gibi sular akıyor. Orduda bulunan yüzlerce insan
o tulumdan içtiler. Sağa sola koşuşup ne kadar kap varsa oraya getirdiler.

0: hepsini doldurdular. Peygamberimizin bu mucizesini dinleyen Salim bin Ebil Cad, bu sırada kaç kişi olduklarını sorunca Hazreti Cabir, 1500 kişi kadardık fakat 100.000 kişi olsaydık bile o su herkese bol bol yetecekti demiştir. Kıymetli Resulünün göğe açılan elleri hürmetine ayı ikiye yaran, bulutları koşturup su veren Allah, elbette ki o suyu o ellerin kendisinden akıtmaya kadirdir. 3-5 kişinin değil, bir ordunun gözü önünde gerçekleşen bu mucize, Zevra denilen yerde ve bu at seferinde aynen yaşanmıştır. Kureyş müşrikleri, Peygamberimizin 1400 kişilik bir kafileyle Mekke'ye doğru geldiğini duyunca, bir toplantı yaparak umre yapmak bahanesiyle askerlerini Mekke'ye sokacaklar. Niyetleri kötü olmasa bile onlarla savaş yapalım dediler. Daha sonra da Halid bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil komandasında 200 süvari yolladılar. Mekke çevresindeki dağlara da 10 kişilik gözcü birlik yerleştirdiler. Müşriklerin yaptığı her hareket mücahitler tarafından izleniyordu. Allah Resulü bunu haber alınca sahabilere danıştı. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, Allah ve Resulü yapılması gerekeni elbette ki bizlerden iyi bilir. Ama bize danıştın, fikrimizi istedin. Sen Kureyş müşrikleriyle çarpışmak için değil, umre yapmak niyetiyle buraya geldin. Bu yüzden de Kabe'ye doğru yürü. Kim bizi bu yoldan alıkoyarsa onunla çarpışırız. Şüphe yok ki Allah sana yardımcı olur.'' dedi. Diğer sahabiler de aynı görüşteydi. Peygamberimiz, hadi öyleyse Allah'ın ismiyle yürüyünüz buyurdu. Mekke sınırındaki Mirar adlı yere geldiklerinde Peygamberimizin devesi yere çöktü. Kaldırmak istediler, öylece kaldı. Kasva çok hırçınlaştı, bugüne kadar hiç yapmadığı şeyi yaptı dediler. Allah Resulü ise farklı düşünüyordu. Ebrehe'nin ordusundaki fili çöktürüp Kabe'ye girmesine izin vermeyen Allah, Kasva'yı da çöktürdü. Mekke'ye bu yoldan girmemizi uygun bulmadı dedi. Umre için gelen 1500 kişi bu noktadan Mekke'ye girdiğinde müşrik ordularının karargahına ulaşacaktı. Bu durumda kesin bir çatışma çıkardı. Oysa ki Allah Resulü savaş istemiyordu. Mekke'de Müslüman oldukları halde bunu müşriklerden saklayan kadın erkek yüzlerce insan vardı. Bu Müslümanlar sahabiler tarafından bilinmiyordu. Bir çatışma çıkması durumunda birçoğu yanlışlıkla ölecekti. Peygamberimiz sahabilere dönüp başka yoldan gidiyoruz dedi. Hudeybiye yolunu gösterince Kasva yerinden kalkarak doğruldu. Bu yolu bilen bazı sahabiler, ya Resulallah gittiğimiz yerde su yok dediler. Dedikleri doğruydu. Semet çukuru denilen bölgede sadece bir kuyu bulunuyordu. O da neredeyse kuruyacaktı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah hayrını dilediği kimseye günahlarına kefaret olsun diye musibet verir.

Resulullah'a itaatin yolu Peygamber Efendimiz'in hadis kitaplarını okuyup emirlerini, yasaklarını öğrenip onları uygulamak. Kur'an'a inanıyor musun? Elhamdülillah. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış, kabul etmiş misin? Elhamdülillah. Resulullah'ın, Peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir mübarek vazifeli insan olduğuna inanıyor musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elbette inanıyorum. Ben Müslümanım. Tamam. Sen Müslümansan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Okumak yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece bilgi sahibi olur okuyan insan. Bilgi sahibi olmak için değildir. İslami bilgiler bildiği

Güzel şeyleri uygulamak içindir. Güzel ahlakı öğrenecek, uygulayacak. Güzel ibadetleri öğrenecek, uygulayacak. Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in izahıyla daha derinden anlayacak. Allah'a daha güzel kulluk yapacak. Halis muhlis, tertemiz, pırıl pırıl melek gibi meleklerden üstün insan olmaya çalışacak. Faydalı insan olacak. Herkese iyiliği dokunan insan olacak. Arkasında hayır, hasenat bırakan mübarek bir insan olacak. Dualarla anılan, yad edilen, sevilen insan olacak. Yani öyle olması lazım. Bilgi, kuru bilgi yetmiyor. Bilgiyi uygulamaya geçirip insanın kamil insan olması lazım.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Rabbim Allah'tır, Allah. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rıfk. Allah her işte zarafeti sever. Söz ve hareketlerinde kabalıktan uzak durmak, kırıcı olmamak, yapıcı, uzlaştırıcı ve nezaket sahibi olmak, kişinin hem iyi bir insan hem de olgun bir mümin olduğunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin bal arısı gibidir. Temiz olanı yer, temiz olanı üretir. Bir çiçeğe konduğunda onu kırıp bozmaz buyurmuştur. Bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, temiz ve meşru işler yapan, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Diğer taraftan kabalığı ve edepsizliği sebebiyle insanların terk ettiği ve etrafından uzaklaştırdığı kimse ise en şerli kişi olarak nitelemiştir.

Peygamberimizin elinde ve evinde yetişen Enes bin Malik'in şu ifadeleri, Hazreti Peygamber'in çocuklara bile ne kadar anlayışlı ve zarif davrandığını ortaya koymaktadır. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir defa bile of demedi. Bir şey yaptığımda da niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın ya diyerek azarlamadı. Çünkü sükunet, yumuşak huyluluk ve nezaket, rahmet peygamberinin temel karakterini oluşturmakta, bu karakteriyle bulunduğu her yeri güzelleştirmekteydi. Rıfk, zarif davranış işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar buyuran Allah Resulü, rıfktan, zarafetten mahrum olanın hayırdan da mahrum olacağını belirtmiştir. Bu hadisi şerifiyle kaba ve sert tabiatlı insanı hayırsız olarak nitelemektedir. Kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, çirkin ve argo konuşmaların, Yüce Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade eden Hazreti Peygamber, bir başka ifadesinde de haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü konuşmak kabalıktandır. Kabalık, insanları incitmekse cehennemdedir buyurarak, ağzı bozuk insanların iman ve haya ile bağdaşmayan bir kişiliğe sahip olduklarına işaret etmektedir. Müslümanlara bütün işlerinde zarif, nazik ve edepli davranmalarını emreden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaşlarına, hatta Müslüman olmayanlara karşı kibar davranmayı elden bırakmamıştır. O Allah'ın rahmeti sayesinde etrafındakilere hep yumuşak davranmıştır. Şayet onlara karşı sert ve kaba davransaydı, Kur'an'ın ifadesiyle etrafından dağılıp giderlerdi. İslam peygamberinin kaba ve sert tabiatlarına rağmen Arap bedevileri üzerinde oluşturduğu köklü dönüşümün sırrını, onun yumuşak huylu kalbinde, nazik ve kibar hitabında, affedici ve bağışlayıcı uygulamalarında aramak gerekir.

Kişi dostunun ahlakı üzeredir. İki insan arasında sıradan bir ilişkinin çok ötesinde derin bir sevgi ve saygıyı ifade eden dostluk insan olmanın bir gereğidir. Allah Resulü mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur buyurmuştur. Bununla birlikte kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin uyarısıyla arkadaş seçiminde dikkatli davranılmasını tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşın kişi üzerindeki etkisini, dolayısıyla iyi arkadaşın önemini bir örnekle şöyle anlatmış. İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan

0: Yani ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Allah Resulü dostluğun sadece iki kişi arasında sınırlı kalmayıp aileleri de kuşatacak kadar güçlenip kalıcı olmasını sağlamak düşüncesiyle kişinin baba dostuna yaptığı iyiliği iyiliklerin en iyisi olarak nitelemiştir. Baba dostluklarının sürdürülmesini arzu eden Hazreti Peygamber, dostluk ve kardeşliğe zarar verecek hal ve hareketlerden de uzak durulmasını talep etmektedir. Nitekim o, kardeşinle tartışmaya girme, onunla incitici biçimde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin bir sözü verme uyarısında bulunmuş, üç kişi bir arada bulunurken birini yalnız bırakıp da diğeriyle özel olarak konuşmayı da incitici olabileceğinden dolayı yasaklamıştır.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Arkadaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri: "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz? Sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Akra.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır.

0: nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisan dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil.

0: inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki, efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki, kâle inni ehâfu en yettekilû. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye, ona güvendikleri için hayrat-ı hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas, bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis. Yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah'ı ihlasla söylemek, yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Meryem Suresi 1 ila 50. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Meryem Suresi Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, Rabbim hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağrıdı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki, o bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya! Hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir dedi. Fakat Rabbin de buyurur ki, o bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün, 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir buyurdu. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, doğrusu ben senden, esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen git yanımdan. Cebrail de, ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim dedi. Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur dedi. Cebrail, bu böyledir dedi. Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım de. Meryem onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın dediler. Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi. Baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi. Annen de fahişe değildi dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz dediler. Çocuk dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde, selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der. O da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde neler neler görecekler. Fakat buna rağmen zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı

0: onlara uyar. Onlarsa hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar. Şüphesiz biz, yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi, İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Hani o, babasına demişti ki, ''Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun?'' ''Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim.'' ''Babacığım, şeytana tapma, çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur.'' ''Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum.'' Babası, ''Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha.'' dedi. İbrahim dedi ki, ''Sana selam olsun, selamette kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam.'' İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Meryem Suresi 1-50. Ayetleri dinledik.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire.

0: böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Evet. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, hani sürekli bunu kullanıyoruz. Müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor. Evet.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Çekut plastik kirliliğine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye davet etti. Açıklamada, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılması ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir şekilde dönüştürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Geri dönüşümün bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Çekut, etkin atık yönetimi sistemlerinin kurulması ve çevre altyapısına yönelik yatırımların artırılması çağrısında bulundu. Çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına da dikkat çeken Çekut, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerle birlikte sempozyumlar, paneller, çevre temizlik kampanyaları ve okul etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. Plastik kirliliği ile mücadelenin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartlarından biri olduğu vurgulandı. Yapay zekanın rolü hekime destek. Radyoloji ve tıbbi görüntüleme alanında başarılı sonuçlar veren yapay zeka teknolojileri sağlık

hizmetlerinde süreçleri hızlandırsa da beraberinde önemli hukuki ve etik boşlukları gündeme getiriyor. Yeni doğan uzmanı Dr. Ersin Ulu, yapay zekanın güçlü bir karar destek aracı olabileceğini, ancak ahlaki değerlendirme ve klinik sezgiden yoksun olması nedeniyle hekimlerin yerini alamayacağını vurguladı. Ulu, yapay zekanın zaman zaman gerçekte var olmayan bilimsel yayınlar üretebildiğini belirterek, bunun sağlık alanında ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti. Yazılım şirketlerinin sistemler üzerindeki etkisine de değinen Ulu, yapay zekanın hangi bilgiyi öne çıkaracağını, teknoloji şirketlerinin karar verebildiğini ve bunun bilgi manipülasyonu riskini artırdığını söyledi. Ayrıca insanların giderek yapay zeka ile duygusal etkileşim kurmaya başladığını belirterek, bunun toplum davranışları üzerinde de etkiler oluşturabileceğini ifade etti. Çocuk yaşta estetiğe dikkat. Uzmanlar sosyal medyanın dayattığı kusursuz beden algısı nedeniyle estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşının 13'e kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durumun çocukların hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal gelişimini etkilediği ifade ediliyor. Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk, çocuklara yönelik olduğu iddia edilen dijital içeriklerin masum olmadığını belirterek, güzellik algısının çocukların beden memnuniyeti üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların kendi bedenlerinden hoşnutsuzluk geliştirdiğini ve 13-14 yaş grubunda estetik ameliyat talebinin arttığını ifade etti. Türkiye'de 6 ile 15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının düzenli internet kullandığını belirten Baştürk, sosyal medya kullanım oranlarının da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Dijital ortama 6-11 yaş gibi erken yaşlarda giren çocukların büyük bölümünün dijital riskler karşısında kendini yeterince koruyamadığını vurguladı. Ayrıca her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığını, öğrencilerin bir kısmının ise hem mağdur hem de zorba pozisyonunda dijital zorbalığa dahil olduğunu belirtti. Sıcak havada kalp sağlığına dikkat. Yaz aylarında artan sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, özellikle kalp hastalarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, egzersiz ve beslenme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aşırı terlemeye bağlı sıvı ve mineral kaybının tansiyon dengesini bozabileceğini belirterek yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ancak kalp yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olan hastaların mutlaka hekim önerisine göre bunu düzenlemesi gerektiğini de vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini ifade eden Arbatlı, fiziksel aktivitelerinde sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmasını önerdi. Ayrıca kalp ve tansiyon ilaçlarının doktor önerisi olmadan kesinlikle bırakılmaması veya dozlarının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Güneş kremlerine dikkat. Yüksek faktör her zaman daha fazla koruma anlamına gelmiyor. Uzmanlar yaz aylarının başlamasıyla güneş koruyucu kullanımının önemine dikkat çekerken sahte ve denetimsiz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Profesör Doktor Hatice Uca Özkol, özellikle internet ve aktar gibi denetimsiz kaynaklardan alınan güneş kremlerinin ciltte kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi. Güneş koruyucu seçiminde eczanelerden temin edilen ve dermatolog önerisiyle kullanılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak 30 faktör ve üzeri koruma faktörlerinin yeterli olduğunu, 90 veya 100 faktör gibi yüksek değerlere yönelmenin ek bir avantaj sağlamadığını ifade etti. Ayrıca güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10-15 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamasını, güneş kremi seçiminde ise cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti.
Sarıgöl maviye kavuştu. Kayseri'de Erciyistan'ın eteklerindeki Sarıgöl yeniden suyla buluştu. Geçtiğimiz yıl rekor sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle tamamen kuruyan göl havzası, bu yıl Erciyes'ten gelen kar sularıyla eski ihtişamına kavuştu. Doluluk oranının %100'e ulaştığı gölün suyu yeniden mavi renge büründü. Bölgenin simgelerinden yılkı atları yeniden göl çevresinde görülürken göçmen kuşlar da göle dönmeye başladı.

0: Başladı.
1: Hava durumu.
2: Sıcaklık rekorları kapıda. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırması beklenirken sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarıları da geldi. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da betonlaşma ve sera gazı etkisi nedeniyle sıcaklıkların 36 ile 38 dereceye ulaşabileceğini, deniz kenarlarında ise bu değerlerin 30-32 derece civarında hissedilebileceğini belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıkların bu yaz 40 dereceleri bulması ve aşması bekleniyor. Bugün içinse yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak yağışlar da görülebilir. İstanbul hariç Marmara, Muğla hariç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Toroslar, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar beklenmekte. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 26, Denizli 31, İzmir 32, Adana 30, Burdur 28, Ankara 29, Eskişehir 30, Bolu 29, Trabzon ve Samsun 25, Artvin 27, Erzurum 23, Van 30 ve Şanlıurfa 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Özbekistan parçalı bulutlu 31, Saraybosna bulutlu 20 ve Melbourne sağanak yağışlı 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda Eşşehit Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet

0: merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumma'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabla tulu'i şems ve qabla gurubiha ve min ana'il leyl fesbih ve atrafen nahar la'allaka terda.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: İnnemâ yu'minu bi-âyâtinellezîne izâ zukkirû bihâ kharrû succeden ve sebbahû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

0: Ayetlerle Cuma günü duaları.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Yapay zekanın rolü hekime destek. Radyoloji ve tıbbi görüntüleme alanında başarılı sonuçlar veren yapay zeka teknolojileri, sağlık hizmetlerinde süreçleri hızlandırsa da beraberinde önemli hukuki ve etik boşlukları gündeme getiriyor. Yeni doğan uzmanı Dr. Ersin Ulu, yapay zekanın güçlü bir karar destek aracı olabileceğini, ancak ahlaki değerlendirme ve klinik sezgiden yoksun olması nedeniyle hekimlerin yerini alamayacağını vurguladı. Ulu, yapay zekanın zaman zaman gerçekte var olmayan bilimsel yayınlar üretebildiğini belirterek bunun sağlık alanında ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti. Yazılım şirketlerinin sistemler üzerindeki etkisine de değinen Ulu, yapay zekanın hangi bilgiyi öne çıkaracağını teknoloji şirketlerinin karar verebildiğini ve bunun bilgi manipülasyonu riskini artırdığını söyledi. Ayrıca insanların giderek yapay zeka ile duygusal etkileşim kurmaya başladığını belirterek bunun toplum davranışları üzerinde de etkiler oluşturabileceğini ifade etti. Sıcak havada kalp sağlığına dikkat. Yaz aylarında artan sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, özellikle kalp hastalarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, egzersiz ve beslenme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aşırı terlemeye bağlı sıvı ve mineral kaybının tansiyon dengesini bozabileceğini belirterek yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ancak kalp kalp yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olan hastaların mutlaka hekim önerisine göre bunu düzenlemesi gerektiğini de vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini ifade eden Erbatlı, fiziksel aktivitelerinde sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmasını önerdi. Ayrıca kalp ve tansiyon ilaçlarının doktor önerisi olmadan kesinlikle bırakılmaması veya dozlarının değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.
2: Hava durumu.
1: Sıcaklık rekorları kapıda. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırması beklenirken sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarıları da geldi. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da betonlaşma ve sera gazı etkisi nedeniyle sıcaklıkların 36 ile 38 dereceye ulaşabileceğini, deniz kenarlarında ise bu değerlerin 30-32 derece civarında hissedilebileceğini belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıkların bu yaz 40 dereceleri bulması ve aşması bekleniyor. Bugün için ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak yağışlar da görülebilir. İstanbul hariç Marmara, Muğla hariç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Toroslar, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar beklenmekte. Bugün İstanbul 29, Çanakkale 26, Denizli 31, İzmir 32, Adana 30, Burdur 28, Ankara 29, Eskişehir 30, Bolu 29, Trabzon ve Samsun 25, Artvin 27, Erzurum 23, Van 30 ve Şanlıurfa 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 43, Özbekistan parçalı bulutlu 31, Saraybosna bulutlu 20 ve Melbourne sağanak yağışlı 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda Eşşehit Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: esmadan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha huzurlarınızdayız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan Hanım Efendi bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Ayşen Hocam.
2: Hoş buldum.
1: Her hafta olduğu gibi bugün de farklı bir ismi ele alacağız Esma'dan ve Eş Şehit ismini değerlendireceksiniz.
2: İnşallah.
1: Bize bakan yönüyle Eş Şehit ismini nasıl değerlendirmemiz gerekir hocam?
2: Şimdi öncelikle isterseniz şahit olma vasfı tanımlaması içerisinde bir kavramsal anlam yüklemeyi sağlarsak şehit olma, şahit olma, tanık olma demektir. Yani bir tür tanıklık anlamında. Tanıklık da üç boyutlu bir mekanda aynı anda tüm uzuvlarıyla, tüm algılarıyla orada olduğunun kanıtıdır, belgesidir. Yani mesela habir şahitten farklıdır, haberi alan. Çünkü orada olmayabilir, haberdar olabilir ama orada olmayabilir o noktada. Ya da basir ismi görmek noktasındaki o görmenin çok daha ötesindedir şahit olma. Dolayısıyla tanık olma. Tabii burada biz şunu hiç unutmayalım. Bütün esmaları incelerken bizim aklımızın erdiği, anladığı işlemin çok çok ötesinde bir anlama sahiptir.
1: Evet.
2: Yani Allah en büyük şahittir. Biz bizim kendi küçük dünyamızda yapabildiklerimiz ve buna yüklediğimiz anlamlar bizim aklımızın sınırında olduğu için o sınırda bizim anladığımız anlam Allah'ı anlamamız noktasında asla yetmeyecektir. Bir kere bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Peki burada önemli olan nedir? Bir kere şahit olması, şahitlik öyle büyük bir anlam ifade eder ki Kur'an'da da öyle. Biliyorsunuz biz Müslümanlığı kelime-i şehadetle yaparız.
1: Evet.
2: Kelime-i şehadette eşhedü deriz. Yani ben şahidim deriz. Ben bilirim demeyiz. Ben iman ettim demeyiz. Peygamberimiz bize şahit olmayı görev kılmıştır. Şahit olmak hem bilmeyi hem iman etmeyi, onun ötesinde bizatihi müşahede ettiğimizin göstergesidir. Ben Allah'ın bir oğluna şahidim. Peygamberin, Muhammed'in onun Resulü ve kulu olduğuna da şahidim dediğimiz andan itibaren artık bu tanıklığımız, üç boyutlu tanıklığımızın kanıtıdır. Yani orada imza atıyoruz. Ne imza ediyoruz? Öylesine müşahede ettim ki. Dolayısıyla şahitlik bu anlamda çok önemlidir. Ve şöyle de bir şey vardır. Biz sadece akıllı, iradeli varlıkların şahitliği değil, tüm kainatın şahitliğini de kabul ederiz. Hani bilmiyorum sizde var mıdır? Mesela belli yerlerde her yerde namaz kılın ki şahit kılın derler.
1: Evet.
2: Yani şahit olsun burada da namaz kıldı. Dile geldiğinde işte ağaç şahit, güneş şahit, ay şahit. Sizi gören her şey, sizin bulunduğunuz ortamda olan her şey size şahit.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel bir şey. Yani bir kere sizin yalnız olmadığınızın bir şeyi.
1: İspat.
2: Yani yaptığınız her bir şeyi şahit kılabileceğiniz en az bir durum var ki mekan denildiğinde en az bir değil bir sürü şey şahit kılınabiliyor olacaktır.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bir anlamda bizim hiçbir zaman yalnız olmadığımızın da bilgisidir. Eş şahit isminin bize tezahürü. Tabii şahitliğin sadece bilgilenme ya da orada olan olayları tanık olmanın ötesinde mesela şehit kavramı da aynı kökten gelir. Müşahede etmiş demektir. Yani Allah yolunda ölenlere şehit deriz. Niçin şehit deriz? Çünkü her şeyiyle öylesine teslimiyet yaşamıştır ki o teslimiyet

0: olacağız ki, müşahede içinde olacağız ki ve o şehitlik makamında olacağız ki ahirete ulaştığımızda bizim şahit olduklarımızla şey sağlansın. Bir de öyle bir şeydir ki bu isminin bizdeki tezahüründe çok sıkıştığımız zamanlarda yaşadığımız bir duruma çözüm noktasında şöyle ayetler vardır. De ki peygamberimizi sıkıştırıyorlar ve çok üstüne geliyorlar. De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah bana kafidir de. Ne kadar rahatlatıcı,
1: Büyük bir teselli.
0: ne kadar sırtını kuvvetlendiren bir duruştur. Ben oldukça etkilendiğim ve kendimi de iyi hissettiğim ayetlerden biridir. Bazen bunu en sevdiğinize bile söyleyebilirsiniz. Çünkü bu sizi durultur. Çünkü bu sizin öfkenizi azaltır. Bu sizin anlaşılmamazlığınızın acısını azaltan, serinlik getiren bir şeydir. Diyorsunuz ya, yani belki de karşıdaki sizi anlamakta zorlanıyor. Belki de size bir ithamda bulunuyor. Belki de sizi kendiniz de ithamda bulunuyor. Ve sen diyorsun ki, benim şahidim Allah, bu bana da kafi. Sen böyle görmesen bile benim için önemli olan bu. Bu kafilik ki insanın doygunluğunu ve imanını göstermede önemli bir şey. Ve Allah'ın şehit oluşu, şahit oluşu, bize şahit oluşunu her daim hatırımızda tuttuğumuzda biliyoruz ki sadece bizim şehadetimiz değil, Allah'ın şahitliği de o kadar bizim hayatımızda belirleyici olacaktır ki nerede olursam olayım, hangi halde olursam olayım, samimiyetimin de garantörü halinde. Çünkü biz kullar olarak en mükemmeli olmak için değil, biz samimi olmak için çaba göstermeliyiz. Yapabildiğimiz yapamadığımızın samimiyeti içerisinde olduğumuzu, hani din nasihattir derken aslında din samimiyettir dediğimiz şey bu. Çünkü nasuh demek bir anlamda şeksiz ve şey karışmamış,
1: Safi.
0: strateji karışmamış, manipüle karışmamış, kendi halde neyse onun olduğu haldir. Ve ben kulun Allah katındaki Rabbi ile kurduğu ilişkide en nasıl halinde olması gerektiğini ve bunun bütün herkese karşı da bu en samimi halini taşıması, koruması gerektiğine inanıyorum. Yapamadığı şeyler noktasındaki gayreti ve onun biliniyor olmasıyla verdiği bir edeple onu düzeltmek içindeki gayretinin samimiyetiyle birçok şey kazanılacaktır. Yokmuş gibi varsaymak, sanki olmamış gibi yapmaya çalışmak bizim ikiyüzlülüklerimizi, samimiyetimizi perdeleyen unsurlardır. Bu anlamda doğrusu şehit isminin bizdeki tezahürü, yansıması noktasında bir kere hayatımızda huzur, her nerede olursak olalım huzur ortamındayız. Bunu her iki halde de anlayabiliriz. Makam anlamında yani Allah'ın huzurundasınız. Her daim size şahit. Her daim hem içinize hem dışınıza şahit. Yani sizi en iyi bilen noktasında, en iyi gören, en iyi sizden haber alan, sizinle kurulan her durumdan haberdar olan noktasında ve de o sadece bana değil, her şeye de şahit. Öyle şeyler olur ki hayatımızda benim bilmediğim ya da gıyabımda olan birçok şeye Allah'ın şahit olması benim için garantidir. Neden? Çünkü Allah onlara da şahit. Benim için bir kötülük planlayanlar olsa bile Allah onlara şahit olduğu için ben bu konuda hiçbir zaman bunun peşine düşmem. Şey anlamında onu ortaya çıkartma, işte bunu bilme. Bazı kişiler böyle bir yanlış tutumun içine giriyor. Evlatlarının, eşlerinin ya da akrabalarının hani kendileri hakkında yaptıkları bir takım şeyleri araştırma, işte beni aldatıyor mu, işte bana söylemediği şeyler mi var? Halbuki şunu söylemek lazım. Allah sana da şahit, bana da şahit. Bu bilgiyle davrandığınızda onun şahit, belki de sizin bilmemeniz sizin hayrınıza olabilir.
1: Nitekim ayet-i kerimede bilmediklerinizin ardına düşmeyin buyruluyor.
0: Bilmediğiniz şey

0: şeylerin peşine düşmeyin ayeti. Belki de
1: korumak için bizi.
0: Bununla da ilgili olabilir. Onun tefsirini çok bilemiyorum. Ama doğrusu Eş-Şehid ismi bize şahit olarak Allah'ın bize kafiliğini sağlamada müthiş bir isim.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Dolayısıyla bize düşen, biraz önce de vurguladığınız gibi, o samimiyet, samimiyetimizi zedeleyen ne varsa ondan uzak durursak imanın lezzetini almış olacağız.
0: Evet, bize diyorsunuz ki şimdi buraya biz dünyaya amellerimizi kaydedinmek üzere geldik. Varoluşumuz hangimizin daha ahsen amele davranacağımızı sınamak üzere Rabbimiz bizi dünyaya gönderdi. Şimdi ben ahsen amele hangisi olduğunu bilirken yapmadığımın garantisi de bu şahitlik içinden çıkıyor. Ama bilmediğim halde, bilemeden yaptığım yanlışların masumiyeti de yine bu şahitlik içerisinde bana ulaşacak. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim şahit olarak Allah bana kafidir derken, sadece benim doğruluğumun ve haklılığımın değil, benim samimiyetimin ve benim masumiyetimin garantisi de aynı zamanda Eş-Şehid ismi. Ve bu anlamda benim şahit olmadıklarıma şahitmişim gibi davranmamam da bir anlamda bana bir yansıma. Yani şahit olmak dediğimiz şey, bizatihi onun içinde, olayın içinde, bizatihi olduğum olaylarda ben şahidim. Hele şimdilerde o kadar bunun sıkıntısını yaşıyoruz ki.
1: Maalesef.
0: Mesela bir haber çıkıyor ve o haberle birlikte insanlar buna iman ederek sanki şahit olmuşlar gibi bunun üzerine fikir üretimine geçiyorlar. Bunun üzerine tavır üretimine geçiyorlar. Tavır koyuyorlar ve bunun üzerine de birçok insana yanlış şeyler yapıyorlar. Ben şöyle bakıyorum. Herhangi bir olayda bizatihi işin içinde olduğum ortamların dışında olmuş olaylar için asla şahitlik mertebesinde fikir üretmem. Ama şahit olduğumda da onun içini ben bilemem. Ben şahit olduğumu bilirim. Bu insan benim şahit olduğum bütün ortamlarda böyle davrandı. Bu bana yeter. Onun içinin karmaşıklığı, yanlışlığını ben bilmem. Onu Allah bilir zaten.
1: Evet.
0: Ben mesela çocuklarımızla ilişkimizde, eşimizle ilişkimizde, komşularımızla ilişkimizde bu çok önemli. Kanılardan, zanlardan çokça kaçınınız derken ayet, şahit olmadığınız şeyler hakkında şahitmişçesine yorum yapmayınız da demektir aynı zamanda. Neden? Çünkü kanı demek, zan demek, şahit olmadığınız bir şeyle ilgili bir yorum üretiyorsunuz demektir. Oysa şahit olduğunuz şeyde zan olmaz. Ama şahit olmak demek, bedenen ve nesnel şahitlikten bahsediyoruz. Mesela düşünce okuma, niyet okuma hiçbir zaman şahitlik noktasında olunamayacak bir şeydir zaten o.
1: Evet, o da bir nevi zan hükmünde.
0: Tabii. Dolayısıyla şahit olduğumuz şeylerle sınırlı tuttuğumuzda yükümlülüğümüz o kadar azalır ki. Mesela birçok kişi hakkında bir bilgimizin olmadığını, mesela bir haber geçiyor, ünlü birisi ama ben hiç tanışmamışım, hiç görmemişim. Hayatımda onunla yan yana hiç gelmemişim, bir ortamda bulunmamışım. Bir sürü haberler üretilmiş ve ben tutuyorum bu haberler üzerine yorumda bulunuyorum. Ya da onunla ilgili ona aidiyet atfettiğim her şeyi de onun üzerinden yorum yaptırmıyorlar mı? Şu an gündem nasıl oluşuyor sanıyorsunuz?
1: Evet.
0: Resmen bir gündem oluşturuluyor ve o gündem üzerine insanlar yorumlar üretmeye başlıyor. Ben önce şu soruyu soruyorum. Benim şahit olduğum bir konu mudur? Şahit olduğum bir konuysa ben savunmaya geçmek durumundayım. Ya da ben şahitsem şahitliğimi dile getirmek durumundayım.
1: Ya da şahit olduğum kadarıyla.
0: Aynen. Tabii ki zaten olay budur. Ve bazen olur ya, birisiyle karşılaşırsınız ve bir olay, tanıklık yaşarsınız. Yani olmayacağınız bir yerdesiniz veya olmak istemeyeceğiniz. Ama o şahitliğin mutlaka bir hikmeti vardır.
1: Evet.
0: Kesinlikle vardır. Ve dersiniz ki bu hikmeti değerlendirecek basiret ver Allah'ım. Yani bu şahitliğin sorumluluğunu kaldırabilecek dirayet ver Allah'ım. Çünkü öyle bir şey ki size denk gelmiştir o. Mesela önünüze birisi gelir ve sizden bir şey ister. Şimdi onun

0: istemesinin arka planındaki, yok canım böyle bir şey yok, yalan söylüyor dediğiniz an zana düşersiniz. Siz neye şahit oldunuz? Talep ediyor. Sizden bir şey talep ediyor. Doğru ya da yanlış fark etmez. Şahit olduğunuz şey talep etmesi. Ve siz o talebe ne dediniz? Bu anlamda önemli bir şey.
1: Aynı olaya zan yürüterek yaklaşmak, vesvese üretmek var. Bir de bizzat müşahede edip o konu hakkında fikir vermek var. Dolayısıyla bize düşen, siz özellikle bunun altını çizdiniz ki, bizzat şahit olduğumuz konuda ancak fikir vermekle yükümlüyüz.
0: Aynen, şahit olduğumuzdan mükellefiz. Neden iç bilgisi, gerekçesi veya şeyi ben bilmem ama şahit olarak Allah bilir. Ben onu bilirim. Onun ne açıdan istediğinin hiçbir hükmü yoktur. Geçen gün birisi yolumuzu kesti. Bir şey söyledi. Ben onun doğruluğunu araştırmadan o söylediğini doğru kabul ederek ne yapmam gerekiyorsa onu yapmakla mükellefim. Onun zaten doğru söyleyip söylemediğini bilen bir Allah'ın huzurundayız zaten. O beni kandırmaz. O ancak kendini kandırır ve kendi de onun ederini karşılar. Çünkü imtihan benimse onun imtihanını ben üstlenmem. Ben onunla karşı davranışımın imtihanını üstlenmiş olurum. Bu anlamda mesela çocuğunuz bir şey söyledi. Ha, hissedebilirsiniz, tanıyorsunuzdur. Bir korkusu, bir paniği olabilir, bir şeyler olabilir. Ama onun beyanını doğru kabul etmediğiniz sürece ve ona bunu hissettirmediğiniz sürece güven iletişimi kuramazsınız. Güvenli bir ilişki kuramazsınız. Bir kere şahit olduğunuz şeyin sınırlarını net koymanız gerekiyor. Bakın ne diyorum, şahitlik bizatihi huzurda olma hali ve huzurdaki nesnel haldir. Yani içsel okuma yapmak bir şahitlik demek değildir. Şahit olmak, şehit olmak bu anlamda müşahedeyi üç boyutlu yaşamak demektir. Peygamber Efendimiz'e gelen ayetlerin çoğunda üç kavram beraber kullanılır. Sen bir nezirsin, münzirsin, sen bir mübeşşirsin, müjdeleyicisin ve sen bir şahitsin. Ya bu üçü çok önemlidir. Şunu demek ister, uyarıcılıkta siz hani olası ihtimalleri ve gidilen yolun sonuçları konusunda edindiğiniz tecrübeler ve aklınızın erdiğince ulaştığınız bilgilerle ne yaparsınız? Böyle gidersen bak buraya çıkarsın. Dikkat et. Mesela şu an bilgi toplumunun temel özelliği bu nezir üzerine kuruludur. Baktığınızda hangi yolun nereye gittiğini veya nasıl davranmanız gerektiğini bildiren her tür bir kılavuz bir nezir işi yapıyor demektir. Bunu hak bilgi için yaptığınızda İşte peygamberin misyonunu üstlenmişsiniz anlamı taşır. Mübeşşirlik ise insanların motive edilmesi, onların sevindirilmesi, mutlu edilmesi. Neden? Çünkü dünyada ahsen amele hiç kolay değildir. Hatta en az çekici olandır ki Allah onun kadrini, kıymetini hani zoraki seçmediğini bilsin. O yüzden de demeliyiz ki bunu yaparsan Allah çok sevecek. Ve bunu yapanlara Allah çok güzel ödüller verecek diyerek mübeşşirlik yaparız. Niye? Teşvik ederiz. Evet. Biliriz ki sabır zordur ama sabrın sonu selamettir ve selametlik çok müthiş bir kurtuluştur gibi. Ama bütün bunları yaparken şehit olarak yapman, şahit olarak yapman önemlidir. Ne demek şahitlik bu anlamda? Yani ona ahkam keserek değil. Yani onun yaşadığı sıkıntıyı yukarıdan sen yaşamıyorsun. Tabii senin karnın aç mı tarzında değil. Bizatihi onun yaşadığı her şeyi müşahede edecek anlamda onunla üç boyutlu aynı ortamda olmak demektir. İşte gerçek şahitlik bu anlamda. Yani olabildiğince şey yapmadan, yorum katmadan o kendi yaşantımız içerisinde şahitliğimiz ve şahitlerimizin sayısını artırmaya dönük, gayretlerimizin sayısını artırmaya dönük çabalarımız olmalı. Ve bu konuda yine söylüyorum, sadece insan şahitler değil. Dedim ya, yaptığımız her şeyi bir şekilde dile getirecek kendi uzuvlarımız bir kere şahit oluyor. Ağzımız, evet. Elimiz, kolumuz, ayağımız konuşacak deniyor ayette, ahirette. Biz konuşamayacağız, onlar anlatacak yaptıklarımızı, yaptırdıklarımızı. Nerede, nasıl kullanıldıklarını onlar anlatacak. Onlar şahit çünkü. Şahit olmadan anlatamaz.
1: Yine biraz

0: Önce çok önemli bir konuya değindiniz, özellikle çocuklar üzerinden örnek verirken. Büyüklüğün göstergesi aslında zahire göre hüküm vermek. İç yüzünü ne kadar bilsek bile yorum yapmamak.
1: Zana girme ihtimali çok yüksek.
0: Ve sevgi ve güven ortamı ancak böyle oluşacak.
1: Mümkünse hüsnü zan üreterek.
0: İnşallah.
1: Mümkünse, çünkü üretilen her zan gerçeğe dönüşme eğilimine de girer. Onun için olumlu düşünmenin tezahürleriyle ilgili bir sürü teori üretiliyor. Aslında o Allah'ın bize sunduğu büyük bir şeydir, güçtür de. Yani düşündüğün şey başına gelir. Güzel şey düşünürsen güzel şey gelir. O yüzden olabildiğince ayeti kerimede zandan kaçınmak. Hiç kaçınmak, zansız bir anımız çok fazla da yoktur. Çünkü biz düşünce üretebilen de sürekli bir
0: Varlık,
1: yapımız var. İç sesimiz var diyor Allah. İçinizdeki vesveseyi Allah bilir. Çünkü içimizde sürekli konuşan bir vesvese üreten de vardır.
0: evet.
1: Dolayısıyla o sesi iyiye dönüştürmek, güzele dönüştürmek bile bu anlamda bizim o şahit olma kısmında bize kolaylaştıracaktır. Bir de dediğiniz gibi zahiriden hareket etmek her zaman garantilidir. Daha basittir, daha sınırlıdır ve daha garantilidir. Buna dikkat etmek ve bununla yetinmek ve bununla mesela size karşı olabilir şey davranıyor olabilir diyelim ki. Kibar davranıyor ama arka planında başka niyetleri var. Bunu zaten bedensel olarak hissedersiniz. Siz o hissettiğinize de şahitsiniz.
0: Evet.
1: Yani bunu o hissinin uyandırdığı şekilde ama bunu korkularla, paranoyalarla üreterek değil. Olabildiğince bu noktada ben özellikle yakınlarımızla kurduğumuz ilişkide bir kere Allah'ın şahitliği benim için esastır. Çünkü ben ne kadar şahit olursam olayım. En büyük şahit Allah'tır ve Allah'ın şahitliğinde asla ve asla olumsuzluk ya da kusur yoktur. Benim şahitliğim de olabilir. Yani
0: Yanılabilirim.
1: ben gördüğümü, üç boyutlu yaşadığım bir noktada o şahitliğim belki bana yetmeyebilir, başkasına yetmeyebilir vesaire. Ama Allah'ın şahit olarak her daim onun huzurunda olduğumuzu unutmayacağız.
0: Bu dünya için şehadet alemi denilir. Beş duyu organımızla algıladığımız ama biz ancak
1: Tabii
0: şahidiz diyebiliriz.
1: dokunabildiğim, koklayabildiğim yani üç boyutlu olarak huzurunda, makamında, mekanında olduğum her şey bizi şahit kılar. Zaten mahkemelerde şahit olmanız için duymanız yetmez. Bizatihi orada olmanız gerekir. Duyduklarınızı anlatmanız bile bir anlamda duyduklarınızın şahitliği noktasındadır. Yani orada bulunduğunuz yerdeki şahitliğinizdir.
0: Evet.
1: O yüzden tanık olmanın, şahit olmanın şartları vardır. Kur'an bunu çok önemser. Şahitlik yapıyorsanız eğer bir yerde tam yapın der. İstikamet üzere yapın der. Yani dosdoğru yapın. Çünkü şahitliğin dosdoğru yapılması demek çok önemli. Çünkü şahit olan Allah'ın huzurunda sen yalan söylüyorsan da huzuru çıkacaktır, önüne gelecektir ve bedeli çok ağır olacaktır.
0: Nitekim Veda Haccı'nda Resul-i Ekrem Efendimiz sahabe efendilerimizi şahit tutar ve sonunda da Allah'ım şahit ol der.
1: Şahit ol ya Rab. Yani o ben Müslümanın en önemli vasfının bilmek, görmek, işitmenin ötesinde en önemli vasfının şahit olmak olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ciddi olarak yani her yaşadığımızı şahit kılarak ve şahit olarak yaşamayı esas kabul etmeliyiz. Mış gibi yapmamalıyız. Gerçek, hakiki yaşam şahitlikle olan bir şeydir. Bu anlamda şahit olmayı ve düşünsenize şehitlik makamının sağlayıcısıdır şahitlik. Yani siz canınızı vermeye hazır halde olduğunuz her anın şahitliğini düşündüğünüzde ve gerçek şehit oluyorsunuz.
0: Evet. Dolayısıyla bize bakan yönüyle biz neye şahidiz ve hangi hallerimize şahit tutuyoruz, evet, neler yapıyoruz.
1: Bunu... Bu çok önemli. Ve Allah için canını teslim etme ve bu anlamda bunu üç boyutlu olarak o işin uğrunda ölümü göz alarak hareket etme ve bu uğurda da hatta diyor ya onlara ölü demeyin.
0: Evet.
1: Çünkü daha ölmeden canını eline alıp şahit kıldığı zaman artık ölmesine gerek kalmıyor. Belki de bilemiyorum yani şehitlik makamı çok ulvi bir makam. Ve canını vermeden şehit olanlar da vardır diye düşünüyorum. Tabii şey anlamında söylemiyorum. Hani o her an o teslimiyete hazır halde dolaşmak mıdır bu noktada? Doğrusu büyüklerimiz bilir.
0: Evet.
1: Ben önemsiyorum şahit olmayı ve şahit olmanın en büyük garantörü şehit olan Allah'tır. Her şeye şahittir ve en büyük şahit odur. Bana da onun şahitliği kafidir.
0: Kafidir.
1: Daha büyük şahit ben niye arayayım? Yani başkasına şahit koşmak ya da şahit aramak yerine benim bulunduğum bütün mekanlardaki her şeyi şehit kılan, şahit kılan, en büyük şahit olan Allah bana kafidir.
0: Evet, ne büyük teselli bizler için. Değerli hocam, bugünkü programdan, sözlerinizden hepimiz nasibimize düşeni aldık.
1: İnşallah.
0: İnşallah diyelim ve böylece bitirelim isterseniz. Son olarak da eklemek istedikleriniz varsa tamamlamak
1: tabii,
0: adına.
1: Aslında Esma'dan Yansımalar programı bazı sektelere de uğradı. Bu anlamda dinleyicilerimizden helallik de istiyorum. Çok başka meşgalelerden dolayı programı tamamlayamadık bu anlamda ve ikinci bir yıla sarkmış oldu. İnşallah dua etsinler bu programı eksiksiz devam ettirebilelim bu yıl. Ve doğrusu bana da dinleyicilerimize de daha iyi hayatımızı yol vermede, yol göstermede, Kur'an'ın ışığında ve esmaların ipinde. Çünkü esmaların ipine tutunan boşluğa düşmez. Esmaların ipiyle hareket eden doğru gözlükler takmış demektir. Doğru çerçevelerden bakıyor demektir. Hayata o pencereden baktığımızda orada yeis yoktur, orada umutsuzluk yoktur. Gayret vardır, çaba vardır ve çabaları zayi etmeyendir Allah'ın. Şahit olan Allah'ın huzurunda gerçekleşiyordur. Şahit olduğunu bildiğimiz Rabbimize karşı şahitliğini bilme oranında imanımız var demektir. Bu anlamda bizi şahit kılan Allah'a ve bize şahit olan Allah'a hamdolsun ve bu uğurda yaptığımız her bir şeyi mümince ve yaşadığımız her bir zorluktan kolaylıkla çıkmamızı sağlaması adına da binlerce şükür diyelim.
0: Amin. Tekrar çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: ayağınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Sağ
0: olun varım. Değerli dinleyenler, bugün Esma'dan Yansımalar programında Eşşehit ismini değerlendirdi. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz ve yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle selametle kalın. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ma min nimetin ve in tekâdeme

abdüha fe yüceddiduhel abdü bilhamdi illa ceddedallahu lehu sevabeha ve ma min musibetin ve intekademe ahdüha fe yüceddiduhel abdü bil istilcai illa ceddedallahu ecraha ve sevabeha. Sadaka Resulullah imakal ev kemakal. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerif, bir nimete mazhar olan insanın zihniyeti güzel olursa büyük sevap kazandığına, bir sıkıntıya, musibete uğramış insanın da gene onu karşılaması güzel olunca ecir kazanacağına dair bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ve ma min nimetin, hiçbir nimet yoktur ki, kula gelen nimetlerden hiçbir nimet yoktur ki, ve intekademe ahduha, her ne kadar o nimetin o kula gelmesinin üzerinden çok zaman geçmişse de, seneler önce şöyle bir nimet, aradan çok zaman geçmişse bile, hiçbir nimet yoktur ki, aradan vakit geçmesine rağmen kul elhamdülillah diye o nimete methü sena edip Allah'a hamd ediyorsa, ederse, illa ceddedallahu lehu sevabeha, Allah o nimetin, hamdinin sevabını yenileştirir, yeniden verir. Nimet yok şimdi, eskiden olmuş bir nimeti anlatıyor. Seneler önce gençliğimde şöyle bir durum olmuştu da Allah ummadığım yerden bana büyük nimetler ihsan etmişti. Ne sıkıntıyla düğün yapacağım derken, ferahlık içinde düğünümü yapmıştım, elhamdülillah. Tamam, o zamanki hamdin sevabı kadar sevap hemen kazandın. O nimeti şimdi söyledin ya, şimdi söylediğin zaman da hamd ettin ya, nimet yok, aradan seneler geçmiş ama o hamdi tazeledin diye illa ceddedallahu lehu sevabeha, Allah o kula o nimetin, hamdinin sevabını yeniden verir. Demek ki ağzımız hamdli, şükürlü olacak. Eski nimetleri anarken bir de insan durduğu yerden sevap kazanıyor. Cömert insan, mert insan, hakiki er kişi, güzel ahlaklı insan iyilikleri unutmaz. Seneler senesi önce şöyleydi, böyleydi, iyiydi, hoştu. Şimdi küs, dargın, uzak şey. Ne oldu eski şeyler? Ne oldu o eski iyi günler? Hepsi unutuldu. Şartlar değişti, hepsi unutuldu. Cömert insan, mert insan, civan mert kişi eski iyiliği unutmaz. Tabii Allah'ın nimetlerini hiç unutmamak lazım zaten. Ve tekrar tekrar hamd ile, şükür ile anmak lazım. Ve mâ min musibetin, hiçbir musibette, belada, dertte, sıkıntıda yoktur ki, ve intekademe ahduha, çok eskiden de olmuş bile olsa, eğer inna lillah ve inna ileyhi raciun diye kul o gelen belaya takdire rıza göstererek mukabele etmişse, yine öyle inna lillah ve inna ileyhi raciun diyorsa, Allah onun sevabını, ecrini gene verir ona. Seneler öncesi başıma şöyle bir musibet gelmişti. Öyle ağır hastalıklara düşmüştüm. Ateşler içinde kıvranmıştım. Neredeyse ölecek gibi olmuştum da ne yapalım, Allah'ın takdiri. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama sonra Allah o belayı benim üzerimden def etti. Gene kurtuldum, gene afiyet buldum. Sen inna lillah dedin ya, biz Allah'ın kullarıyız. Biz ona döneceğiz. Hüküm onundur. Onun hükmüne razıyım. İtirazım yok. Kaza ve kaderine boyun vermişim. Ne ederse güzel eyler gibi bir zihniyeti söyledin ya tekrar, yine ecir veriyor Allah. Demek ki dilimizle insan durduğu yerden sevap kazanabilir, dilimize hakim olalım. Ne güzel kimseler vardır, bizim köyden filan bilirim. Sinirlendirirsin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Çok sinirlendi. Veya Sübhanallah der. Çok sinirlendi ama bak tesbihle şey yapıyor, karşılıyor. Dilimizi böyle güzel şeylere alıştıralım. Kimisi de Allah saklasın, gözünü kapatıyor, açıyor ağzını. Allah seni kahveylesin, taş ol inşallah, emi ayağın kırılsın, elin kırılsın, bilmem ne. Ya ne oluyorsun? Kime söylüyor bunları? Çocuğuna söylüyor. Ne yapmış? Gel demiş, gelmemiş, git demiş, gitmemiş. Bakkala gönderdiği zaman da dönmemiş filan. Lanet üstüne lanet yağdırıyor. Öyle olmuş. Müslümanın bak şükürlü olması, güzel sözlü olması, tatlı dilli olması durduğu yerden insana sevap kazandırıyor. Elhamdülillah diyorsun eski nimete, yeni sevap alıyorsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyorsun eski musibete, yeniden sevap alıyorsun. Onun için Müslümanlık, sevap kazanmak kolaydır. Parayla pulla da değil işte, görüyorsun. Yani parasız pulsuz da insan sevap kazanabilir. Ma nezele mines semai melekün ile semai ve la sa'ade ile semai melekün hatta yekule la havle ve la kuvvete illa billah. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz la havle ve la kuvvete illa billah sözünün sevabını, kıymetini bildiriyor. Buyurmuş ki ma nezele mine semai melekün, hiçbir melek yoktur ki semadan insin. Ve la sa'ade ile semai melekün, hiçbir melek yoktur ki yerden göğe çıksın. Hani kimisi iner, kimisi çıkar vazife icabı. Meleklerin kimisi yeryüzüne iner, kimisi yeryüzünden vazifeli sevapları falan götürmek için, ibadetleri götürmek için semalara doğru çıkar. Hiç inen, hiç çıkan melek yoktur ki hatta yekule la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah demesi. Hep der yani. Bütün melekler böyle der. La

havle ve la kuvvete illa billah ne demek o halde? Meleklerin inerken çıkarken söylediği, her meleğin söylediği söz. Ne demek bu? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hiçbir güç kuvvet yoktur. Hep Allah'ındır. Her şey Allah'tadır. Her güç kuvvet Allah'tadır. Yaşatan o, öldüren o, kaldıran o, indiren o, yükselten o, alçaltan o, aziz kılan o, zelil kılan o, her şey onda. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp defrenir. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp defrenir demiş şair. Yani her şey Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Allah dilemese yaptırmaz. Allah-u Teala Hazretleri'nin müsaadesi olmasa hiçbir şey olmaz. Bir yaprak kıpırdamaz. Her şey Allah'tandır. O zaman ne yapmak lazım? Allah ile kulluk bağlantısını güzel tutması lazım insan. Sen nesin? Kulsun. Kimin kulusun? O Kerim Allah'ın kulusun. O Kadir Allah'ın kulusun. Güç kuvvet elinde olan Allah'ın kulusun. Kulluğunu bil, sırtın sağlam yerde. Hiç merak et. Demişler, ya sen tek başına malları yüklüyorsun develere, tek başına gidiyorsun bu köylerden. Kervanla git. Yoluna haramiler çıkar. Hayır demiş. Allah'a tevekkül ediyor ve gücün kuvvetin Allah'tan olduğunu biliyor mümin kimse. Ama yolculukta bir harami çıkmış önüne, seni öldüreceğim, malları alacağım diyor. Demiş ki ben müsaade et, bir dua edeyim şurada. Bir namaz kılayım. Elini açmış, bir dua eylemiş. Bir atlı peyda olmuş, seyirtmiş üstüne. O adamı adamdan kurtarmış yani. Gönderen Allah, gücün kuvvetin sahibi Allah. Yaptırtmaz, unutturur. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah sözü çok mühimdir. Dervişliğin ilk sözünden biridir. Her şey Allah'tandır. Ona göre şey yaparsın. Allah'a iyi bağlanır. Allahu Teala Hazretlerine canı gönülden bağlanır, iyi kulluk edersin. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bunun sebebi vürudu hadis diye bir şey vardır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi niçin ifade buyurmuş? Neden? Hangi hadise üzerine? Buna sebebi vürud derler. Sebebi vürudu şuymuş ki Peygamber Efendimizle bir seferdeydik diyor Rabi. Yolculuktaydık. Askeri seferdeydik. Ne zaman yüksek bir yere çıksak tepeye, Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbir getirirdik ama çok yüksek sesle. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ey insanlar, kendi nefislerinize karşı mutedil davranın. Yani çok bağırıp çağırmayın. Çünkü siz böyle sağır veya çok uzakta olan bir zata seslenmiyorsunuz ki, aksine semi olan, basir olan, her şeyi duyan, işiten Allah-u Teala Hazretlerine dua ediyorsunuz. Öyle çok kendinizi parçalarcasına bağırıp çağırma lüzum yok demiş. İkaz buyurmuş onlar. Bazısı çokça bağırıyor. Güler misin, ağlar mısın? Tesbih çekecek, zikredecek. Kendisini yıkıp harap edip gidiyor bir yerde. Allah şifa versin. Soru sordu, cevap verdik. Soru sordu, cevap verdik. Çok hoşuna gitti. Bir nara attı. Yattı. Artık iki kişi sağından soldan zapt etmeye çalışıyorlar. Böyle çırpınıyor. Yarım saat 15 dakika geçti. Ondan sonra yine hani güzel bir mevzu geçti. Yine bir nara attı. Bu sefer balıklama. Yine çırpınıyor. İnsan kendisini kontrol edecek. İyi Müslüman nasıl olacak? Aklı havaya giden Müslüman değil ki. İyi Müslüman aklı daima başında olan şuurlu. Uyanık. Her şeyi bilerek, dikkat ederek, ölçerek de uygun yapan kimse. Bu arada da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın yanına gelmiş Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki, sümme eta aleyye, sonra benim yanıma geldi. Ve ene ekulu fi nefsi la havle ve la kuvvete illa billah. Ben de içimden la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah deyip duruyordum diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. İçinden diyormuş, fi nefsihi. Peygamber Efendimiz geliyor diyor ki, ey Abdullah, adı Abdullah da Ebu Hüreyre'nin. Ey Abdullah, la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. İçinden söylüyordu. Nerede söylerse söylesin. Hak Resul. Allah'ın hak peygamberi. İçinden söylüyordu ama onun o söylediğini biliyor Peygamber Efendimiz'e. Allah bildirmesiyle devam et. La havle ve la kuvvete illa billah de cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Emrin altında bir hazine olmasını istemez misin? Bir torba altın olsa bile bayılır insan yani. Bir tanesini o sevdiğine verir, bir tanesini öteki sevdiğine verir. Çocuklarına dağıtır, efendim cömertlik. Güzel, hoş şey. Cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiği diğer bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, مَا نَكَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ اِلَّا اِزَّنْ وَمَا تَوَادَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ. Üç cümle var. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. مَا نَكَسَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. Verilen sadaka malı azaltmaz. Maldan bir şey eksiltmez. İster zekat olsun,
İster başka türlü bağış olsun, verilen sadaka malı azaltmaz. Bu ne demek? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzıyla bize garantidir ki korkma, sadaka ver, hayır.

0: Bir yap, Allah daha fazlasını sana verecek demek. Resulullah Efendimiz garanti etmiş oluyor. O. Yoksa senin elinde 1000 lira para verken 200 lirasını verince 800 kalıyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde azalmaz buyurmuş. Sadaka malı azaltmaz buyurmuş. Demek ki daha çoğu gelecek. En aşağı 1'e 10 gelir kardeşlerim. Halis niyetle verdiniz mi? En aşağı 1'e 10 gelir. 1'e 9 gelirse bir tanesi bir yere takılmıştır, onun arkasına düşebilirsin. En aşağı 1'e 10 gelir. Onun için korkmayın, Allah yolunda malınızı infak edin. Samimiyetin ölçüsü biraz parayla ölçülüyor. Çünkü herkesle dost ahbap oluyorsun, güzel. Sen onun maddesine dokunmadığın zaman, o senin maddene dokunmadığı zaman ahbaplık iyi güzel devam ediyor. Birazcık menfaatine gölge düştü mü bakıyorsun kaşlar çatılıyor, ahbaplık gidiyor. Neden? Daha o kardeşimizi henüz mali yönden imtihan etmedik ki ondan. Bir de mali yönden imtihan olması lazım. İnsanların maddesine dokunduğun zaman ahbaplık devam ediyorsa o iyi arkadaşlarım. Yani maldan, mülkten, efendim paradan, puldan dolayı seninle kavga çıkartıyorsa, kârdan dolayı kavga çıkartıyorsa imtihanı kaybetti demek. Ekseriyetle insanlar kendisini de aldatır. Kendisi kendisini de aldatır. Filancayı seviyorum sanar, filancayla ahbap sanır kendisini ama menfaatini çiğneyemez. Menfaatini korumak için o ahbaplığı yıkıverir. Onun için dinimizde de Allah-u Teala Hazretleri bizleri malla ölçüyor. Bizim sadık Müslüman olup olmadığımızı neyle ölçüyor Allah? Sevdiğimiz şeylerle ölçüyor. Ver bakalım malla, anlayayım senin halis Müslüman olduğunu. Zekat vereceksin diyor. Sadaka vereceksin. Sadakayı fıtır vereceksin. Allah yoluna malını sarf edeceksin, gayret edeceksin diyor. Veren kul kar ediyor. Arkasından kar edecek. Manevi bir kanun bu. Sen verdin mi Allah daha fazlasını verir ama önce vermek suretiyle bir imtihan oluyor. Vermeyen, cimrilik eden, elini sıkan mahrum kalıyor. Hem dünya hayrından hem ahiret hayrından mahrum kalıyor. Veren kar ediyor. Çünkü veren melek dua edermiş. Gökte iki melek varmış. Allah'ıma altı münfikan halefa. İnfak eden, sadaka verene ya Rabbi fazlasını geriden fazla fazla ver. O melek dua etmesi ne demek? O iş öyle olacak demek. Demek ki kardeşlerim bizim de halis muhlis Müslümanlığımız biraz nereden anlaşılacak? Maddeden. Mal canın yongası ya. Bakalım o yongaya dokunduğun zaman canı zıplıyor mu zıplamıyor mu? Oradan anlaşılacak. Camilerimiz harap, efendim işlerimiz eksik, doğru düzgün neşriyatımız yok, teşkilatımız yok, eğitimimiz yok, çalışmamız az. Neden? Herkes biraz fukara bir milletiz. Yani mesela Almanlar falan gibi çok ticaret yapıp da çok para kazansak yine cömertler çok çıkar da ama cömertlik fakirlikle zenginlikle ilgili değildir. Yani cömert tabiatlı olan insan fukarayken de verir. Şimdi Ebu Cafer diye bir zatın hikayesini anlatır kitaplar. Zengin bir kimseymiş, cömertliğiyle tanınmış. Ebu Cafer gitmiş hurmalığına oturmuş. O gölgelikte hurmalar var, belki üzümler var böyle. Bakmış komşunun bahçesinde bir siyah habeşi köle çalışıyor. Bel belliyor, kazma kazıyor, bilmem kesiyor, biçiyor. İşçilik yapıyor. Bir zayıf köpek gelmiş yanına. Böyle etrafında kuyruk sallayarak dolaşmış. Onun üzerine o da gitmiş ağaca astığı çıkınından bir çörek çıkartmış, atmış önüne. Köpek hemen onu yemiş. Gene kuyruk sallayıp etrafında dolaşmaya başlamış. Gitmiş gene çıkınından bir parça daha çörek, onu da vermiş. Köpek onu da yemiş hemen. Ondan sonra bir daha etrafına gelmiş. Nihayet çıkından sonuncu parçayı çıkartmış. Köpeğin önüne atmış. Çıkını silkelemiş. Tamam, içinde bir şey kalmadı. Köpeğe hepsini verdi. Köpek yiyince onu gitmiş. Ebu Cafer çağırıyor. Gel bakayım buraya. Ne yaptın? Niye verdin köpeğe çöreklerini? Diyor ki biraz garip köpek gördüm. Bu diyarın köpeği değil. Kimse buna bakmaz diyor. Aç kalmış zavallı. Onun için verdim diyor. Ben de diyor oruca meyilliydim zaten bugün oruç ettiğimde. Güneşin altında çalışacak kurmalıkta. Oruca meyilliydim zaten. Ne ziyanı yok. Oruç tutuveririm diyor. Ebu Cafer diyor ki bu adam benden daha cömert. Çünkü yok arkasında ben mesela bir tencere versem buzdolabı ağzına kadar yiyecek dolu. İsterse bir çuval versin. O 9 çuval olduktan sonra geride bir çuval vermek çok değil insana ama 3 tane çöreği olup da hepsini verdim o daha cömert oluyor. Demiş sen benden daha cömertsin. Beni halk cömert biliyor ama sen benden cömertsin. Gitmiş kölenin sahibine demiş senin şu köleyi bana sat, satın almış. Ondan sonra köleye gitmiş seni ben satın aldım. Sahibin benim ama azat ettim seni demiş. Ondan sonra da tarlayı da gitmiş satın almış. O tarlayı da sana bahşettim demiş. Sabahleyin köle olarak, işçi olarak girdiği tarlaya ertesi gün veya akşamüstü tarlanın sahibi hür bir insan olarak gitmiş. Neden? cömertlikten mahrum olmuyor insan. Arkasından Allah 3 tane çöreği köpeğe verdi diye hem hürriyetini bahsetmiş. Kim veriyor? Ebu Cafer mi veriyor? Ebu Cafer'e Allah verdirtiyor. Hem hürriyetini elde etmiş hem de tarlanın sahibi olmuş. İşte bu böyledir yani. Buna benzer tarzda cereyan eder işler. Şahıslar değişir. Ebu Cafer gider, Ali gelir, Veli gelir. Köle gider, efendim hizmetçi gelir ama bu kaide böyle yürür. Allah'a has halis kulluk edeni Allah yarı yolda bırakmaz. Mahrum bırakmaz. Naçar olacak yerde, nâbiyan açar olacak derman bir gün derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel. Hiç çare olmadık bir zamanda böyle, bir çare kaldığın zamanda Allah birden perdeyi açar, bir çare ihsan eder diyor. Müminler görür, çok görmüştür hayatında. Mümin kimseler, imanın böyle içinde coşmaya başladı mı, kalbinde zıplamaya başladı mı, böyle şeyleri çok görürsün. Mümin kullara Allah gösterir bu ibretleri. Birisinden borç almış bir müteahhit, anlattı bir arkadaş Tarsus'ta. Borç almış, borcunun vadesi gelmiş, ödemeye takat yok. İnşaat yapmış, inşaatında daireler satılmamış ama borcunu vaktinde vermek istiyor, utanıyor vaktinde veremedim diye. El açmış, dua etmiş, ya Rabbi ben borçluyum, bu borcumu ödemem lazım, bir çare yok. En son güne kadar çaresiz, kasasında bir kuruş para yok. En son gün birisi geldi diyor, Almanyalı bir kadın diyor. Ondan sonra iki tane daire satın almış. Parasını da tıkır tıkır tıkır tıkır hepsini saymış. Aman demiş, bunlar iki yetim için alıyorum demiş. Müteahhit efendi şöyle olsun böyle olsun. Müteahhit onları duyar mı? Aklı başka yerde. Sevincinden paraları aldığı gibi dosdoğru gitmiş alacaklısına. Al kardeşim, vaktinde elhamdülillah nasip oldu. Sana borcumu ödüyorum demiş. Evet, namuslu borçlu böyle olur. Mümin insan böyle olur. Mümin insana da Allah'ın lütfu böyle olur. Çünkü çaresiz, ödemek istiyor, kasasında para yok. İşte Allah çaresize böyle çaresazdır Allah. Çaresaz ne demek? Çare yapıcı. Çare icat eder Allah. Çaresize çaresazdır, çare icat eder. Allah bizi iyi Müslüman eylesin, mümin eylesin. Sen kulluğunu iyi bilirsen o Rabb'lığını bilir. Sen kulluğunu iyi bilirsen Allahu Teala Hazretleri rububiyetinin gereğini bilir. Bostancı tarlayı ne zaman sulayacağını bilir. Gelmişler demişler ki, ya İbrahim İbni Ethem, gel dua edelim, susuzluktan kırıldı belde, yağmur duasına çıkalım. Demiş ki, اَقِيمُوا بِعُبُودِيَّتِكُمْ فَاِنَّهُ اَعْلَمُ بِرُبُوبِيَّتِهِ. Siz kulluğunuzu iyi yapın, o Rabb'lığını bilir demiş. Siz günah işliyorsunuz, kusur işliyorsunuz, yağmur kesiliyor. Zekatı vermiyorsunuz, efendim hayrı yapmıyorsunuz, yağmur kesiliyor. Siz kulluğunuzu düzeltin, o Rabb'lığını bilir. Yani Allah'a insan iyi tevekkül edecek kardeşlerim. İyi tevekkül ederse Allah her yerde hazır ve nazır. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet ondan, yağmur yağdırmak ondan, güneşi çıkartmak ondan, bitkiyi yetiştirmek ondan, her şey ondan. Ona biz iyi kulluk edeceğiz. Kulluğumuzu iyi yaparsak Allah-u Teala Hazretleri bize lütfunu keremini ihsan eder.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum. Evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kema salleyte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kema bârekte ala âli İbrahim fil âlemin, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل

0: İbrahim, inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: Allah'ım, her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut, plastik kirliliğine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye davet etti. Açıklamada, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılması ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir şekilde dönüştürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Geri dönüşümün bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Çekut, etkin atık yönetimi sistemlerinin kurulması ve çevre altyapısına yönelik yatırımların artırılması çağrısında bulundu. Çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına da dikkat çeken Çekut, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerle birlikte sempozyumlar, paneller, çevre temizlik kampanyaları ve okul etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. Plastik kirliliği ile mücadelenin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartlarından biri olduğu vurgulandı. Çocuk yaşta estetiğe dikkat. Uzmanlar, sosyal medyanın dayattığı kusursuz beden algısı nedeniyle estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşının 13'e kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durumun çocukların hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal gelişimini etkilediği ifade ediliyor. Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk, çocuklara yönelik olduğu iddia edilen dijital içeriklerin masum olmadığını belirterek, güzellik algısının çocukların beden memnuniyeti üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların kendi bedenlerinden hoşnutsuzluk geliştirdiğini ve 13-14 yaş grubunda estetik ameliyat talebinin arttığını ifade etti. Türkiye'de 6 ile 15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının düzenli internet kullandığını belirten Baştürk, sosyal medya kullanım oranlarının da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Dijital ortama 6-11 yaş gibi erken yaşlarda giren çocukların büyük bölümünün dijital riskler karşısında kendini yeterince koruyamadığını vurguladı. Ayrıca her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığını, öğrencilerin bir kısmının ise hem mağdur hem de zorba pozisyonunda dijital zorbalığa dahil olduğunu belirtti. Güneş kremlerine dikkat. Yüksek faktör her zaman daha fazla koruma anlamına gelmiyor. Uzmanlar yaz aylarının başlamasıyla güneş koruyucu kullanımının önemine dikkat çekerken sahte ve denetimsiz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Profesör Doktor Hatice Uca Özkol, özellikle internet ve aktar gibi denetimsiz kaynaklardan alınan güneş kremlerinin ciltte kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi. Güneş koruyucu seçiminde eczanelerden temin edilen ve dermatolog önerisiyle kullanılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 30 faktör ve üzeri koruma faktörlerinin yeterli olduğunu, 90 veya 100 faktör gibi yüksek değerlere yönelmenin ek bir avantaj sağlamadığını ifade etti. Ayrıca güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10-15 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamasını, güneş kremi seçiminde ise cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bir duanın kabul şartlarından söz edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana dua edin, ben size icabet ederim, duanızı karşılık veririm diye vaat buyuruyor. Mü'min suresi 60. ayet-i kerimede. Şüphesiz onun vaadi haktır. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde duanın kabulü içinse bazı şartlar açıklanmış. Birincisi, yenilen lokma ve giyilen libasın yani elbisenin helal olması. Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rabbi" diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olur? Müslim. Duanın lavali, gafil bir şekilde değil, candan yapılması. Biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. Tirmizi. İstenen şey için acele ve telaş gösterilmeyip, bir hikmete memnidir deyip, kabul edilmedi diye suizana düşünmemesi. Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder. Buhari. Her mümine farz olan emri maruf ve nehi münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak vazifesini ihmal eder durumda olmamak. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez. Tirmizi. Duanın başında, sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mutlaka salatü selam getirilmeli. Biriniz dua ettiği zaman Allah'a hamd ve övgüyle başlasın. Sonra peygambere salat etsin. Sonra dilediği duayı yapsın. Tirmizi. Duanın kabul şartlarından bir diğeri, dua edilen bir şeyin bir günahın irtikabı veya sıla-i rahimi kesmek şeklinde olmaması. Kul günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasına istemedikçe duası icabet görmeye devam eder. Müslim. Duaya Allah'a hamd ve sena ile başlayıp bitirmeli. Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et. Sonra da yapacağın duayı yap. Tirmizi. Duada sebat etmek ve kabul edileceğine tam iman etmek. Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah'a dua edin. Tirmizi. Sıkıntılı veya sıkıntısız olsun her anda dua etmeli. Sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isteyen kimse rahat zamanlarda çok dua etsin. Tirmizi. Değerli dinleyenlerimiz, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında duanın kabul edilmesi için gerekli şartları aktarmayı, hatırlatmayı sürdürüyoruz. Bir diğeri, nefsi, ailesi, evladı ve malı aleyhine dua etmemek. Yine şöyle buyrulur, nefsinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin, mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğiniz kabul ediliverir. Ebu Davud. Duada sesi ne çok yüksek ne de çok alçak tutmak. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma. Araf 55. Duayı üçer defa yapmak. Dua ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi. Müslim. Dua ederken kıbleye yönelmek. Dua ederken mümkünse kıbleye dönülür. Buhari. Dua ederken elleri kaldırmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve ellerini kaldırdı. Ben koltuk altlarının beyazını gördüm. Buhari. Duada haddi aşmamak. Bazı toplumlar duada aşırı gidecekler. Sınırı aşacaklardır. Siz onlardan olmaktan sakının. Ebu Davud. Önce kendi nefsinden başlamak. Sonra başkaları için dua etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuştur ki o duaya kendi nefsinden başlardı. Tirmizi. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla dua etmek. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona en güzel isimlerle dua edin. Araf 180. Duadan sonra elleri yüzlere sürmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duada ellerini semaya kaldırdığı zaman yüzlerini sürmeden indirmezdi. Tirmizi. Duada ısrar etmek. Şüphesiz ki Allah ısrarla dua edenleri sever. Beyhaki. Ve duanın sonunda amin demek. Biriniz amin dediği zaman gökteki bir melek de amin der. İkisinden biri diğerinin amin demesine denk gelirse geçmiş günahları bağışlanır. Hemam bin Münebbi. Değerli dinleyenlerimiz, elbette pek çok şey için dua ediyoruz ve etmeliyiz de. Bir duanın kabul olması için gerekli şartları ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında paylaşmaya, hatırlatmaya çalıştık. Bu haberi Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
2: Akrem Mercek.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı her yere güzeller güzel olmasın dilediğimiz bir günden daha merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olması temennilerimizle yürek besmelemizi çektik. Akra İstanbul stüdyolarında mikrofonumuzun başına geçtik. İlginizi, takdirinizi eksik etmediğiniz o birbirinden güzel mesajlarınızdan biliyorum ki sizler de Türkiye'nin farklı şehirlerinde, dünyanın farklı ülkelerinde, çok farklı hayatlarda olsanız da Akra'nın seçkinliğini, manevi huzurunu paylaşmak için şu anda bizimle Sırça Köşk'te birliktesiniz. Hayatın en kıymetli hazinesi elbette zaman sevgili dinleyiciler. Bizlere ayıracağınız zamanı en güzel şekilde dopdolu yaşayabilmek adına yine özenle hazırladığımız yepyeni bir Sırça Köşk programında yepyeni bir vuslat vaktinde daha kavuştuk. Kavuşturana binlerce şükürler olsun. Bugün de Sırça Köşk programında ilgiyle takip ettiğiniz yepyeni kıssadan hisselerle, hayatın manevi yönünü bir kez daha bizlere hatırlatan bilgilerle, beden ve ruh sağlığımıza faydalı anlatılarla inancımızı tazeleyecek, kul olma bilincini bir kez daha idrak edeceğimiz çok özel paylaşımlar ve hayatın içinden alıntılarla keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dop dolu bir program hazırladık. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, duygularınızı, düşüncelerinizi, elbette önerilerinizi aynı zamanda bizlerle paylaşmak için Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya sayfalarımızın adresi Akra Medya. Akra internet sayfamızın da adresi yine aynı sevgili dostlar, Akra Medya. İnternet sayfamızda aynı zamanda tüm programlarımızın arşivine ulaşabilirsiniz. Program kayıtlarımızı sevdiklerinizle veya sosyal medya sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı iletmek içinse Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. WhatsApp hattından ulaştıracağınız mesajlarınızla isminizi, soy isminizi ve Sırça Köşk programını nereden dinlediğinizi yazmanızı da rica ediyoruz ki bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Bugün de Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatalım. Bakalım efendim, hangi yüreklere dokunacağız? Hangi gönüllerde sesimiz hoş yankılar bulacak? Hangi kalplere nasıl izler bırakacağız? O halde 7'den 70'e her biriniz Akra'ya, Sırça Köşk programına yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Çocuğun bir tanesi, sevgili dinleyiciler, büyük babasının mektup yazışını izliyordu. Birden sordu. Bizim başımızdan geçen bir olayı mı yazıyorsun? Benimle ilgili bir hikaye olma ihtimali var mı? Büyük baba yazmayı kesti, gülümseyerek torununa şöyle dedi. Doğru, senin hakkında yazıyorum. Ama kullandığım kurşun kalem yazdığım kelimelerden çok daha

önemli. Umarım büyüdüğünde bu kalemi sen de seversin. Çocuk kaleme merakla baktı. Baktı ama hiç özel bir şey göremedi. İyi ama dedeciğim, bu kalem benim hayatımda gördüğüm diğer kalemlerden hiç farklı değil ki. Bak yavrum, bu tamamen nesnelere nasıl baktığınla ilgili. Bu kalemin 5 önemli özelliği var ve sen de bu özellikleri kendinde benimseyebilirsen dünyayla daima barışık bir insan olursun. Birinci özellik, harika şeyler yapabilirsin ama attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla unutma. Bizim için bu el Allah'tır ve her zaman kendi kudretiyle bizi o yönlendirir. Kurşun kalemin ikinci özelliği, zaman zaman her ne yazıyorsam durmam ve kalemimin ucunu açmam gerekir. Bu kaleme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olmasını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi öğrenmelisin. Bu acılar seni daha iyi bir insan yapar. Üçüncü özelliğe gelince, kurşun kalem yanlış bir şey yazdığında bunu bir silgiyle silmene her zaman olanak tanır. Yaptığımız bir şeyi sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını anlamalısın. Aksine bu bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli şeylerden biridir. Dördüncü özelliğe gelince, kurşun kalemin en önemli kısmı kalemin yapıldığı ahşabı ya da dışarı yansıtan şekli değil, içerisinde yer alan kurşunudur. O yüzden her zaman kendi içine bakmalı, en çok onu korumalısın. Beşinci ve son özelliği ise her zaman bir iz bırakmasıdır. Aynı şekilde yavrum, sen de hayatta yaptığın her şeyin bir iz bırakacağını bilmeli ve her hareketinin farkında olmalısın.

Hikayemiz böyleydi kıymetli dinleyiciler. Bu hikayeyi dinledikten sonra eminim artık hepimiz kurşun kaleme farklı bir gözle bakacağız. Evet, o büyük babanın farkındalığında olduğu gibi bu hayatta hepimiz kurşun kalem gibiyiz ve her fırsatta izimizi bırakıyoruz. Belki küçük bir yolda, belki birlikte olduğumuz insanlarla, belki yetiştirdiğimiz insanlarda ama kesinlikle arkamızda bir iz bırakmaya çaba göstermeliyiz. Yazar Ahmet Şerif İzgören'in cümlesiyle sözümüzü noktalayalım. Dünyada olumlu bir iz bırakmak, kendi başarınızı arttırmakla mümkün olabilir. Başkalarının hayatında olumlu izler bırakmaksa, değerlerin ışığını onlara ulaştırmakla gerçekleşir.

0: yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: İyi insanlar biriktirin. Sizi siz olduğunuz için kabul eden, yanlış yaptığınızda sizi kırmadan düzelten, elinizden tutan, düştüğünüzde yerden kaldıran insanlar. İyi insanlar biriktirin. Arkanızdan konuşanlara hadlerini bildiren, gıyabınızda bile dost olan, yaranıza merhem, kalbinize sürur olan insanlar. İyi insanlar biriktirin. Yoklukta da yanınızda olan, sizi sizden çok düşünen, size arka çıkan, arkadaş olan, yüzünüze gülerken arkanızdan konuşmayan. İyi insanlar biriktirin. Hata yaptığında özür dileyen, bencil değil, diğer kam olan, size yaptığı iyiliği unutan, kendisine yaptığınız iyiliği asla unutmayan. İyi insanlar biriktirin. Bir gün yollarınız ayrıldığında sırrınızı namusu bilen, kuyunuzu kazanlara karşı sizi uyaran, yolunuza pusula olan insanlar. İyi insanlar biriktirin. Kaybolduğunuzda size yol gösteren, dost doğru doğrularla doğrulup eğri yola düştüğünüzde size istikamet olan, size hakkı ve sabrı tavsiye eden. İyi insanlar biriktirin. Kitap okuyan, çay içen, türkü dinleyip çiçek yetiştiren, elleri fesleğen kokan, ince, naif insanlar. İyi insanlar biriktirin. Kibirsiz, riyasız, samimi, içten, pencere pervazlarına kuşlar için ekmek koyan, en az iki şiiri ezbere okuyan ve ağlamayı bilen insanlar. İyi insanlar biriktirin. Paranın, mevkinin, makamın, rozetin kölesi olmayan, doğru bildikleri için bunlardan vazgeçmeyi bilen, insanları renk, dil, din, ırk olarak ayırmayan, insana, insanca bakan insanlar. İyi insanlar biriktirin. Yağmurda ıslanmayı seven, serçeleri ve güvercinleri seyreden, yıldızları izleyip hayal kuran, düşküne, mağdura, mazluma el uzatan, koca yürekli insanlar. İyi insanlar biriktirin.

biriktirin. Geceyi içine çekmeyi bilen ve sabahın seherinde uyanmayı bilen, yetime, yoksula, kimse size gülümseyebilen derin düşünceli insanlar. İyi insanlar biriktirin. Papatyaları, kırlarda kuş seslerini, karanfil kokusunu, sıcak ekmek kokusunu seven, günün herhangi bir vakti sırf sesinizi duymak, hatırınızı sormak için arayan kalbi güzel insanlar. Mevla böyle insanların hayatlarımızdaki sayısını arttırsın inşallah. Çok sevdiğim şiir gibi bir anlatıydı. Sizlerle paylaşmaya değer buldum kıymetli dostlar. Peki efendim, dönüp bakalım kendimize. Biz özümüzde iyi bir insan mıyız? Dilenen birini gördüğümüzde yüreğimiz sızlıyorsa, engelli birini gördüğünde ne yapabilirim diyorsak, çocuğuna istediğini alamayan bir baba gördüğümüzde içimiz burkuluyorsa, haramdan gelen büyük paralara hayır diyorsak, kazancımızın en azından bir kısmını fakirlerle paylaşabiliyorsak, bizden farklı düşünen birine engin tahammül gösteriyorsak, hakaret, iftira ve küfre varmadıkça bize itiraz edene söyle bakalım sen de bir anlat fikrini diyorsak, gönlünde başkasına karşı kin ve nefret olmadan sabahlayabiliyorsak, Allah'ın bize takdir ettiğine isyan etmeden bakıyorsak, başkasının endamını, kazancını, çocuklarını, sağlığını veya Allah'ın ona has verdiği özellikleri kıskanmıyorsak, ibadetle kendinden daha yüksek olana bakıp neden ben onun gibi olamıyorum diyebiliyorsak, dünyalıktan kendinden daha düşükte olana bakıp şükrediyorsak, yüce Allah'a muhtaç olduğumuzu, şu hayatta büyüklenecek hiçbir şeye sahip olmadığımızı anlıyorsak, herkesin hayatına, onuruna, şerefine, namusuna, sıhhatine, hayat hakkına, yaşam hakkına ve söz hakkına kendimiz kadar önem veriyorsak, bize sataşan, iftira atan ve karalayan karanlık ruhlulara aldırmadan yolumuza devam ediyorsak, o zaman biz iyi bir yoldayız demektir. İyi bir kalp taşıyoruz demektir. Yolumuza revan olalım. Rabbimiz mutlaka bizimle beraberdir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım.

Kıymetli dinleyiciler, eski zamanların dondurucu bir kışından bütün hayvanlar çok etkilenmiş. Büyük kayıplar vermişler. Ama en çok kayıp veren kirpilermiş. Çünkü onların pek çok hayvan gibi kalın kürkleri yok malum. Kendilerini sıcak tutması zor olan dikenleri var. Bu durumdan en az zararla kurtulmak için kirpiler meclisi toplanmış, çözüm aramaya başlamış. Tartışa tartışa, nihayet gece olunca tüm kirpilerin bir araya toplanmasına, birbirlerine yakın durarak geceyi geçirmelerine karar verilmiş. Böylece kirpiler birbirlerinin vücut sıcaklığından yararlanacak, aralarındaki hava akımını önleyerek donmaktan kurtulacaklarmış. Gerçekten güzel bir çözüm bulmuşlar. Ama bakalım bu çözüm işe yaramış mı? İlk geceki deneyimlerinde bunun işe yaradığını görmüşler. Ama ortaya bu sefer başka bir problem çıkmış. Üşüyen kirpiler birbirlerine fazla yaklaştıklarından yaralanmalar gerçekleşmiş. Daha sonraki gece yaralanma korkusundan birbirlerinden uzak durmuşlar ama bu sefer de donmalar meydana gelmiş. Ne var ki her gece kah uzaklaşa kah yakınlaşa deneye yanıla birbirlerinin vücut sıcaklığından yararlanacak kadar yakın ancak birbirlerini incitmeyecek kadar uzak durmayı öğrenmişler.

Kıssamız böyleydi efendim. Kıssadan hissemize gelince, ister kabul edelim, ister etmeyelim, hepimizin bizi kaplayan uzun dikenlerimiz var. Bunlar bizim hayata karşı savunma mekanizmalarımız, filtrelerimiz. Bazen faydalı, bazen de zararlı. Çoğu zaman kimseleri yaklaştırmıyoruz yanımıza. Ya korkutuyoruz onları oklarımızdan, ya da bizler başkalarının oklarından korkuyoruz. Filtrelerimizden elemeden kimseleri sokmuyoruz özel dünyamıza. Sınamadan geçit vermiyoruz. Ne var ki efendim? Hayatta kalabilmek ve sıcaklık ancak yakınlaşmakla, birlikte hareket etmekle mümkün olabiliyor. Sadece elbette özel hayatımızda değil, iş yaşamımızda da bir takım olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Hayatta kalabilmek ve rekabette öne geçebilmek için takım arkadaşlarımızla gerçek uyumu yakalamalıyız. Herkes önce kendi oklarının sorumluluğunu alıp karşısındakiyle en uygun mesafeyi hemen ayarlamalıdır. Bu sadece bulunduğumuz takımın değil, bizim de hayatta kalmamızı sağlayacak sihirli bir yaşam dersidir. İş hayatında esnek olmak, değişen kurallarla birlikte değişimi yakalayabilmek elbette çok ama çok önemli. Tabiatımızda var olan o oklarımızı ne kendimize ne de takım arkadaşlarımıza karşı kullanmalıyız. Oklarımızı çıkarma ve kullanma zamanını çok dikkatli ayarlamalıyız. Yeni dünya malum birçok çelişkiyi de içinde barındırıyor. Oksuz, oklu kirpiler görme zamanımız artık geldi belki de. Bir an önce birbirini incitmeyecek kadar uzak, hayatın soğuk, çelişkili ve zor zamanlarında üşümeyecek kadar da birbirimize yakın olmayı öğrenmeliyiz. Herkesin görünür ya da görünmez sivri oklarının olduğunu, bu okların kişinin hem kendisine hem de başkalarına vereceği zararların bilincinde olup ona göre davranması gerektiği gerçeğini de unutmamalıyız. Birbirini incitmeyecek kadar uzak, hayatın soğuk zamanlarında üşümeyecek kadar da yakın olmayı öğrenmeliyiz. Aynen efendim, bu hikayedeki kirpiler gibi.

tüm zamanların en iyi fizikçilerinden kabul edilen Albert Einstein, Londra'ya bir gidişinde yanına kemanını da almıştı. Onu karşılayan arkadaşı kemana bir göz attıktan sonra sordu. "Keman çalmayı sonunda becerebildin galiba. Öğrenebilmek için ne kadar uğraştığını bilirim," dedi. Einstein başını iki yana salladı. "Hayır dostum, hala doğru dürüst çalabilmeyi öğrenemedim," cevabını verdi. "Keman öğretmenim bendeki sorunun sayı sayabilmeyi bilmemek olduğunu söylüyor." Düşünebiliyor musunuz? Matematik ve fizik dahisi Einstein, keman çalabilmeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce belirli bir tempoda sayı sayabilmeyi öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Bir yandan bu konudaki yeteneksizliğine gülerken, bir yandan da bir ilköğretim okulu öğrencisi gibi temrinler yaparak sayı saymayı öğrenmeye başladı. Bu yöntemi Einstein daha sonra bir yaşam biçimi olarak benimsedi ve tüm yaşamı boyunca yeni bir şeyler öğrenebilmek için hep önce aşağılara eğilme yöntemini uyguladı. Sık sık seyahatler düzenliyorum, şartlarım ve imkanlarım el verdiği ölçüde. Yine sevgili dinleyiciler, gezilerimden birinde kaldığım bir otelin girişinde musluksuz bir çeşme görmüştüm. Üzerinde hiçbir şekilde musluğu yoktu. Çeşmenin üstünde de eğil ve iç sözcükleri yazılıydı. Şimdi su içmek isteyen bir insan bu musluksuz çeşmeye yaklaşıyor, hafifçe eğiliyor ve o anda birden otomatik olarak akmaya başlayan suya ağzını dayayarak içebildiği kadar su içiyordu. Yani eğil ve iç. Bu çeşmeyi ve üstündeki iki sözcüğü görür görmez Einstein'ın bu konudaki yaşam ilkesini hemen anımsadım. Yalnızca susuzluğu gidermek için değil, bilgisizliği gidermek için de ne kadar geçerli bir yöntem. Eğil ve iç. Özellikle bilgi çeşmesi karşısında uygulanması gereken bir yöntem sanırım. Albert Einstein gibi zeki ve bilge kişiler ancak şu iki önemli noktanın farkına varabildikten sonra yeni bilgiler öğrenebileceklerini bilirler. Nedir o iki nokta? Bilmeleri gereken her şeyi henüz bilmiyorlardır. Yeryüzünde kimi kişiler bildiklerini başkalarıyla paylaşmaktan mutluluk duymaktadırlar ve isteyen kişilere bu bildiklerini gönüllü olarak öğretmeye hazırdırlar. Bir bilgenin bilgilerine ortak olabilmemiz için yalnızca şu alçak gönüllü davranışı yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Eğileceğiz ve içeceğiz. Yine geçmiş radyo programlarımdan bir tanesinde başarılı bir yöneticiye program esnasında başarısının nedenini sormuştum. Şöyle açıklamıştı bu nedenini: birlikte çalıştığım her kişinin elbette benden daha iyi bildiği konular vardır. Benim yaptığım onları dikkatlice dinlemek ve bildiklerini kendilerinden öğrenmekten başka bir şey değildir. Bu başarılı yönetici aslında çok başarılı bir öğreticiydi aynı zamanda. Fakat onun asıl yaptığı iş öğrencilikti. O çalışma arkadaşlarının karşısında eğiliyor ve onların bilgisini içiyordu. Efendim, günün herhangi bir saatinde, yaşadığımız kentin herhangi bir yerinde karşılaştığımız kişileri görmezden gelip geçmeyelim. Onlara biraz daha şöyle beden gözüyle değil de yürek gözüyle dikkatle bakalım. Onların mutlaka bizden daha iyi bildikleri konular vardır. Onlardan o konuları dinleyelim ve konularındaki bilgilerini onlarla paylaşalım. Bu kişiler öyle çok uzakta aramanıza gerek yok. Belki çocuklarımızdır, anne ve babalarımızdır, işe giderken bindiğimiz otobüsü kullanan şofördür belki, İş yerinizdeki danışmadaki kişi ya da yerleri süpüren, masaların tozlarını alan temizlikçi, belki de hemen yan dairede oturan komşunuzdur. Onların bizden daha iyi bildikleri o kadar çok konu var ki, onlarla o bilgilerini paylaşabilmemiz için yalnızca eğilmemiz ve içmemiz yeterli olacaktır. Ne kadar önemli,
iş alanında ne kadar profesyonel, değerli bir kişi olursak olalım. Hayat içinde de öyle elbette. Bilmediğimiz bir bilgiyi öğrenebilmek için biz de fizik dahisi Albert Einstein'ın yaptığı gibi yapabilir, büyük bir tevazuyla bilmediğimizi kabullenip eğilebilir ve içebiliriz.

Sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Sırça Köşk devam ediyor.
2: Dinleyiciler, belki farkında değiliz ama kullandığımız her kelimeyle bir anlaşma imzalıyoruz. Hem kendimizle, hem karşımızdakiyle, hem de tüm evrenle. Çok çarpıcı, çok kıymetli bir cümledir. Denir ki, bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Gerçekten de şöyle duvara asılması gereken levhalardan biri değil mi? Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Muhtemeldir ki bugün en çok konuştuğumuz şey yarının bizim için bir tecrübesi olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi vardır. Der ki, bela insanın diline bağlıdır. Evet, en çok kullandığımız yine atasözlerinden biridir. Siz de mutlaka bilirsiniz. Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. Yine sevgili dostlar, bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan birisini ziyarete gittiğinde hangi duaları ettiğini sormuş. O da Allah'tan sabır dilediğini söylemiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, musibetimde bana sabır ver yerine Rabbena atina fid dünya haseneten, ya Rabbi bana dünyada da ahirette de iyilik ver duasını neden okumuyorsun demiş. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçerken, ey Rabbim senden sabır istiyorum diye dua eden bir kişiye, sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile buyurmuş. Olmasını istemediğimiz şeyleri dualarımızda, dileklerimizde de anmayalım. İstemediğimiz şeyleri sıralamayalım. Sadece olmasını istediğimiz şeyleri söyleyelim. Mesela ben hasta olmak istemiyorum. Yerine elhamdülillah ben sağlıklıyım. Yaşlanmak istemiyorum. Yerine ben her daim genç kalıyorum. Yaşlanmak istemiyorum diyen insanların oradaki odağı yaşlanmaktır. Ve sonucunda da yaşlanmak kaçınılmazdır. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. İşte sevgili dinleyiciler, bu yüzden kullandığımız kelimeler o kadar önemli, öyle bir üstlerinde enerji taşıyorlar ki. Mesela biz unutma dediğimizde beynimiz onu unut olarak alıyor. Onun yerine aklında tut demek çok daha doğru bir kelime. Birisine panik yapma dediğimizde daha fazla panik olacaktır. Bunun yerine sakin ol demek çok daha uygundur. Bu yüzden ne yapmak istemediğimizi değil, ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Birisi sizi gördüğünde eğer size hasta gibi görünüyorsun dediğinde, eğer siz buna inanır ve onaylarsanız bu anlaşmayı imzalamış olursunuz ve çok fazla sürmeden hasta olacağınıza dair sizi temin ederim. Bu kanıtlanmış bir tecrübe. Hastalık demişken, bazı insanlar var hastalıklarına sıkı sıkı sahip çıkan. Çok fazla kullanıyoruz bu kelimeyi. Benim şekerim var. Benim tansiyonum var. Benim. Benim diyerek siz bu kadar sahip çıkarsanız o hastalık da sizi hayatta bırakmaz. Çünkü ben diye başlayan bir cümleyi bilinçaltı sahipleniyor ve emir olarak kabul ediyor. Bazen de kişi burada kurban oynamayı seçiyor. Hatta bazen bundan hoşlanıyor bile. Çünkü o hastadır ve çevresinden daha önce görmediği ilgiyi görüyordur. Farkındalığı olan kişi ise o noktada bedeninin kendine verdiği mesaja bakar. Ve şu soruyu sorar. Bilmem gereken şey ne? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor? Neden ben değil? Bakın burada çok önemli. Hiç isyan etmiyor hastalığı için. Neden ben demiyor. Nerede hata yaptım? Ve bu hastalıkla bedenim beni uyarıyor. İşte bunları kullanmalıyız. Ve hastalıklarımıza da bu bakış açısıyla bakmalıyız. Hani büyüklerimizin çok söylediği bir söz vardır. Hepimiz çok iyi biliriz bunu. Bir şeyi 40 kere söylersen olur. Peki hiç düşündünüz mü kıymetli dinleyiciler? Neden böyle? Neden oluyor acaba? Çünkü dil neyi çok söylerse bilinçaltı onu gerçek kabul ediyor ve beyin onu gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Olumlu konuşmak ve olumlu düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir. Bu konuda yoğun araştırmalar yapan bir doktor şöyle diyor. Olumlu kelimelere odaklanarak ve bunları yansıtarak genel sağlığınızı iyileştirebilir ve beynimizin işlevselliğini artırabiliriz. O zaman enerjimizi hangi kelimeler üzerine odaklıyoruz? Belki bunun üzerine birazcık düşünmemiz gerekiyor. Eğer hayatımızın istediğimiz kadar güzel olmadığını fark ettiysek, olumsuz kelimeleri ne sıklıkla kullandığımızı not etmek için bir defter tutalım. Bu uzman tavsiyesi sevgili dostlar. Gerçekten daha iyi bir hayatın ne kadar kolay ulaşılabileceğini gördüğünüzde şaşıracaksınız diyorlar. Kelimelerinizi değiştirin, hayatınız değişsin. Sözlerimizle birlikte davranışlarımız da değiştiğinde işte bizler de değişmeye başlıyoruz. Biz değiştikçe yaşamımız da değişiyor. Bir bakarız ki yaşamımız söylediklerimiz, düşündüklerimiz, davranışlarımız olmuş. Bu yüzden olmasını istediğimiz şey neyse ona odaklanalım. Olmamasını istediğimize değil, onları ne dualarımızda ne de başka bir zamanda kelama dahi getirmeyelim. Şimdi iki farklı cümleye bakın ve bu iki cümlenin ayrı ayrı size ne hissettirdiğini düşünün. Bugün hava çok güzel ama yarın yağmur yağacak. Bir diğer cümlede şöyle, yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Sadece iki kelime. Ama ve olsa bile kelimeleri cümledeki ifadeyi ne kadar değiştiriyor, öyle değil mi? İlkinde olumsuz bir duygu durumu, ikincide ise her şeye rağmen mutlu olma durumu. Yarın yağmur yağacak olsa bile bugün hava çok güzel. Yine İslam'ın Güler Yüzü adlı bir kitapta çok çarpıcı bir tespit vardı. Bir kimse diyordu, çayını içerken, kaşığını bardağın içinde dolaştırırken çıkan ses uzaydaki bütün zerrelerden duyulur. Aman ya Rabbi. Bu sözü okurken gerçekten tüylerim ürperdi. Her şey ne kadar birbiriyle ilgili. Bazı kimseler der ki, evimde kapım kilitli, perdelerim örtülüyken ben yapayalnızım. kimseler yok. İstediğimi yapabilirim. Kimin ne haberi olacak? Bugünkü modern bilime bile ne kadar aykırı bir düşünce. Mesele hiç de o kimsenin sandığı gibi değil. Hepimiz her an aklın alamayacağı bir gözetim ve denetim içindeyiz. Biz sade düşüncelerimizden değil, duygularımızdan da bütün evrene karşı sorumluyuz. İçimizdeki kinden, nefretten, intikam duygusundan yükselen eksi elektrik, o negatif duygular dünyadaki bütün zerreleri ürpertiyor. Haberimiz var mı bundan? Veya içimizden yükselen, içine yeryüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları, bütün nebatatı, bütün eşyayı içine alan bir hayır dua, bir güzel dilek, dalga dalga bütün zerrelere iyinin, güzelin, temiz, asil ve yüce olanın ışınlarını yayıyor.

ne olur kalbimizi, beynimizi hep sevgiyle, saygıyla, edeple, incelikle, güzel duygularla doldursak. Sözlerimizi Şems-i Tebrizi'nin o güzel cümleleriyle noktalayalım. Şems-i Tebrizi der ki, eğer hala kızıyorsan kendinle olan kavgan bitmemiş demektir. Eğer hala kırılıyorsan gönül evinin tuğlaları pekişmemiş demektir. Eğer hala kınıyorsan af makamına ulaşmamışsın. Öfke ve kin seni cayır cayır yakıyor demektir. Eğer hala Allah için sevmiyor ve sevginde ayrım yapıyorsan, hala vesveseye kapılıyor, içindeki sevginin yoğunlaşmasına engel oluyorsun demektir. Eğer hala ben demekten vazgeçmiyorsan, dizginlerin hala nefsinin elinde ve sen bu esarete boyun eğiyorsun demektir. Eğer hala musibetlere yana yana üzülüyorsan, gerçeği bilmiyorsun demektir. Eğer hala şikayet ediyorsan, hakikati göremiyorsun demektir. Hakikat der ki, ne sen varsın ne de ben. Var olan yalnızca haktır.

0: akranız açık, yolunuz açık olsun. Akra.
1: Sırça Köşk Akra'da.
2: Eminim kıymetli dinleyiciler, birçoğunuz tarhana çorbasının tadını bilir ve benim gibi de seversiniz. Hani mis gibi Anadolu kokar tarhana çorbası. İçen herkese kaşık kaşık lezzet ve sağlık sunar. Eğer ocakta kaynayan bir tarhana çorbası varsa o evdekilerin sırtı yere gelmez adeta. Tarhana insana öyle bir duygu, öyle bir his veriyor. Hastayı kaldırır, iyiyi güçlendirir ve daha neler neler. İşte sofralarda başlangıçların en güzeli olan sıcacık tarhana çorbasının 8 faydası. Önce faydalarını dilerseniz anlatalım, sizlerle paylaşalım. Ardından ne olmuş da tarhana çorbası ortaya çıkmış, tarhana çorbasının hikayesini paylaşalım. Tarhana çorbasının faydalarının ilki, şeker hastalığına çok ama çok faydalı sevgili dinleyiciler. Şeker hastalığından muzdarip insanlar için tarhana çorbası çok ideal bir seçim. Vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı oluyor, insülin seviyesinin dengelenmesini sağlıyor. Bir diğer faydası hastalıklardan koruması. Onun için hep deriz ya, şifadır tarhana çorbası diye. Yoğurt, sarımsak, maya, domates, çeşitli baharatlar gibi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan malzemelerden hazırlandığı için son derece besleyici bir çorba tarhana. Bu özelliği sayesinde özellikle de kış mevsiminde içildiğinde soğuk algınlığı gibi birçok hastalığın yaşanma riskini de en aza indiriyor. Hangimiz geçmişte böyle ateşler içinde yanarken, grip ya da nezle bütün vücudumuzu ele geçirmişken mis gibi şöyle dumanı üstünde tüten bir tarhana çorbası içip de kendimize gelmedik ki? Allah herkese Şafi isminden inşallah hayırlı şifalar nasip etsin. Özellikle şu dakikada bizi dinleyen hasta dinleyicilerimiz varsa. Devam edelim tarhana çorbasının faydalarına. Sindirimi rahatlatıyor kıymetli dostlar. Tarhananın yapımında kullanılan yoğurt ve çeşitli bitkiler sindirimin kolay bir şekilde yapılmasına büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Metabolizma yavaşlığından şikayet eden insanların düzenli olarak tarhana çorbası tüketmesi de öneriler arasında yer alıyor. Çok önemli faydalarından biri de tansiyonu düşürmesi. Yüksek tansiyon probleminden şikayet ediyorsanız düzenli olarak tarhana tüketmenizde fayda olacaktır. Bunu elbette tarhana çorbasını sevdiğim için ben söylemiyorum ya da ben önermiyorum. Uzman diyetisyenlerin tavsiyesi bu yönde sevgili dostlar. Tarhana çorbası yüksek

tansiyonu dengeleyerek kalp hastalıklarını ve kötü kolesterol risklerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bir diğer çok önemli faydası, bu faydaların hepsi birbirinden önemli ama kemikleri güçlendirmesi. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde özellikle gelişim çağındaki çocuklar için oldukça faydalı. Kemik gelişimine katkı sağlayarak daha sağlıklı bir iskelet yapısını hediye ediyor. Ve bir diğer özelliği yorgunluğu alması. Yorucu bir gün sonrasında yorgunluk çayı ya da kahve içmeyi düşünürüz. İlk aklımıza gelen seçenekler bunlardır ama bir alternatif daha var. Tarhana içerisinde bol miktarda karbonhidrat barındırıyor. İşte bu özelliği sayesinde yorgunluk, halsizlik gibi sorunları da ortadan kaldırıyor. Bir nevi iyileştiriyor. Ve elbette efendim hastalık gibi durumlarda tarhana çorbasını ilk seçenek olarak kullanmak da son derece yerinde, akıllı bir tercih olacaktır. Peki tarhana çorbasının özellikle güzelliğine düşkün hanımlar için cildi ve saçları güzelleştirdiğini biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Ben bu bilgiyi yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşmaya değer. Tarhana içerisindeki malzemelerle zengin besin değerlerine sahiptir. Bu besin değerleri sayesinde cilt yaşlanması, saç dökülmesi gibi problemlerin önüne geçerek uzun yıllar genç görünmenin anahtarını veriyor. Peki o masum bebeklerimiz, onlara tarhana çorbası içirebilir miyiz? Bebeklerin de ihtiyacını karşılıyor. Bebeklerin bağışık sistemlerinin güçlenmesi, beden ve zihinlerinin sağlıklı olması için anne sütünden sonra en ideal besin tarhana çorbası olabilir sevgili dinleyiciler. Özellikle su yerine sütle yapılan çeşidiyle tarhana çorbası ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Tarhana çorbasının sağlığımıza, bedenimize yaptığı bu kadar güzel faydaları siz kıymetli akredinicilerimizle Sırça Köşk programımızda paylaştık. Peki tarhana çorbasının çıkış hikayesini biliyor musunuz? Çok güzel, çok özel, minnacık bir hikayesi var. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım ama çok güzel bir eserin hemen ardından.

Hikaye bu ya kıymetli dinleyiciler. Soğuk ve karlı bir kış günüdür. Padişah ve veziri kimseye haber vermeden ava çıkmışlardır. Gezmişler, dolaşmışlar, avlanmışlar, akşama etmişlerdir. Geri döneceklerdir de bir türlü ormandan çıkamamışlardır. Artık karanlık çökmek üzere ve umutların tükendiği bir zamandır ki bir kulübecik görürler. Kapıyı çalıp misafir olmak istediklerini söylerler kulübe sakinlerine. Elbette kabul görürler ve haneye misafir olurlar. Ev sahibi erkek misafirlerinin için için üşüdüklerini hissettiği an, "Hanım baksana nasıl da üşümüşler, çorba kaynatır mısın misafirlerimize?" der. Ev sahibisi hanımefendi hemen kalkar, toprak bir güvecin içinde bir çorba hazırlar. Çorbalar içilince misafirlerin elbette içi ısınır. Şöyle bir rahatlarlar, üstlerindeki abaları, postları çıkarınca göz alıcı giysiler meydana çıkar. Az biraz genç olanı, "Ben padişahım," der. Hane halkı şaşırır. Demek ki koskoca padişah bu fakir hanenin konuğudur. Padişah devamla şöyle söyler. "Benim sarayımda da her gün kazanlar kaynar ama hiç hayatımda böyle lezzetli çorba içmedim bugüne kadar. Bunun adı nedir?" Ev sahibisi hanım şaşırır. "Çorbanın da adı mı olurmuş? Adı üstünde, çorba işte," diye geçirir aklından. Ancak padişah soran gözlerini kadının gözlerine dikmiş gelecek cevabı beklemektedir. Ne desin şimdi kadıncağız? Fakir ev anlamına gelen darhane çorbası hünkârım deyiverir. Geceyi o dar hanede geçiren padişah ertesi gün ne yapmıştır bilinmez ama söyleyiş özellikleri nedeniyle günümüze tarhana olarak taşınmıştır bu çorbanın adı. Darhane çorbası olmuş

tarhana çorbası. Tarhana çorbası sadece soğuk kış gecelerinin değil, aslında bütün mevsimlerin vazgeçilmez çorbalarından bir tanesidir. Herhangi bir evden burnunuza buram buram bir koku geliyorsa, işte efendim o börülceli, acı kırmızı biberli tarhanadır. Yaz aylarından çıkmadan kınalı ellerle hazırlanır da, toprak boduçlara, kurutulmuş su kabaklarına doldurulup saklanırdı eskiden. Ya da bembeyaz divitin keselere doldurulup tavan çengellerine asılırdı. Selam olsun o halde memleketimin tarhanasını yapan gelinine, kızına. Selam olsun ellerin ısırlı analara, bacılara. Selam olsun ak saçlı ebelere, ninelere. Selam olsun tarhanayı soframıza getiren öpülesi ellerin sahiplerine. Şifa olsun.

Günümüzdeki şartlarımız, imkanlarımız değiştikçe unuttuklarımızı şöyle bir hatırlayalım mı? İster misiniz sevgili dostlar? Ama bu unutulanlar, hatırlamak istediklerimiz nostaljik bir anı, bir gelenek veya kişi, mekan değil. Kutlu inancımız, gerçek iman sahibinde olması gereken lakin çoğu zaman ne yazık ki unuttuğumuz veya inancımızın zayıflamasıyla göz ardı ettiğimiz vasıflar. Hadi gelin hep birlikte tekrar hatırlayalım. Huzurun Allah'tan olduğunu unutunca çok paramız, güzel evlerimiz, pahalı arabalarımız, lüks mobilyalarımız olursa mutlu olabileceğimizi zannettik. Halbuki Allah, güldüren de odur, ağlatan da odur buyurarak huzurun da mutluluğun da sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Rızkın Allah'tan olduğunu unutunca haramlara, yanlışlara, haksızlıklara ve adaletsizliklere ses çıkarırsak rızkımızı kaybedeceğimizi zannettik. Halbuki Allah, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın buyurarak rızkın sahibinin kendisi olduğunu bildirmişti. Dünyalıkları taksim edenin Allah olduğunu unutunca bu taksimden payımıza düşenleri ve elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmeyelim diye eğildikçe eğildik, büküldükçe büküldük, döndükçe döndük. Halbuki Allah, dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık, taksim ettik buyurarak dünyalıkların insanlar arasında taksiminin de kendisine ait olduğunu bildirmişti. Şifanın ve sağlığın Allah'tan olduğunu unutunca sebepleri abarttıkça abarttık, vesileleri büyüttükçe büyüttük, en son elimizde ne sarılacak bir vesile ne de tutunacak bir sebep kaldı. Halbuki Allah, hastalandığında şifa veren odur buyurarak şifayı verenin de kendisi olduğunu bildirmişti. Çocuklarımızı verenin de, alanın da, hayırlı bir evlat yapanın da Allah olduğunu unutunca imanlarından daha çok diplomalarına, namazlarından daha çok memur olmalarına, ahiretlerinden daha çok dünyalarına önem verir olduk. Halbuki Allah, dilediğine kız çocukları verir, dilediğine erkek çocuklar, dilediğine de hem erkek hem de kız çocuklar verir, dilediğini kısır kılar buyurarak evlatlarımızın, onların hayatlarının, rızıklarının ve ecellerinin sahibinin de kendisi olduğunu bildirmişti. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu unutunca paramızın, gücümüzün, makamımızın, güvenlik kameralarımızın, korunaklı sitelerimizin bizi şerlerden koruyacağını ve hayırlar getireceğini zannettik. Halbuki Allah sana bir zarar dokunduracak

olsa onu Allah'tan başka kimse gideremez. Sana bir hayır dokunduracak olsa kim engelleyebilir? O her şeye kadirdir. Buyurarak verdiği hayra kimsenin engel olamayacağını, şerri de kimsenin engelleyemeyeceğini bildirmişti. Makam ve mevkiinin, izzet ve itibarın Allah'tan olduğunu unutunca, küçücük bir makam için bile aşındırmadık kapı, iliklemedik ceket bırakmadık. Haram helal demeden imzalayarak, evet efendim, hemen efendim diyerek bu koltuklarda daha uzun kalacağımızı zannettik. Halbuki Allah, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Buyurarak mülkü de, makamları da, koltukları da, izzeti de, itibarı da verenin kendisi olduğunu bildirmişti. Başarının Allah'tan olduğunu unutunca, İnsanların kalplerini ve teveccühlerini kazanarak başarılı olacağımızı zannettik. Allah'ın rızasını bırakıp insanların teveccühüne yöneldik. Halbuki Allah, onların kalplerini kaynaştıran da Allah'tır. Sen dünyadaki her şeyi verseydin de onların kalplerini kaynaştıramazdın. Buyurarak kalpleri kazanmanın yolunun da kendisini razı etmekten geçtiğini bizlere bildirmişti. Hepsi bildirildi ama unuttuk. Öyleyse sevgili dinleyiciler, her daim kalbimizi, gönlümüzü ve ruhumuzu yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelmeye alıştıralım. Kalbimizdeki imanımızı inşallah kökleştirelim.

Efendim, paylaştıkça çoğaldığımıza, huzur bulduğumuza inandığımız bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Akra İstanbul stüdyolarında bugün de sizlere seslenebilmek ayrıcalıklı bir mutluluk, apayrı bir güzellik. Ama bizim için daha önemli olan sizlerin ne hissettiği. Umarım emek vererek gerçekten özenle hazırladığımız paylaşımlar, birbirinden güzel eserler, bu bilgilerimiz, kıssadan hisselerimiz, anlatılarımız, menkıbelerimiz kulaklarınızdan öte yüreklerinize ulaşmıştır. Asıl hedeflediğimiz o güzel Sırça Köşk yürekleriniz. Merhaba anonsunda olduğu gibi veda ederken de Sırça Köşk programına ulaşabileceğiniz, aramızdaki gönül köprüsünü oluşturan o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Duygularınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi, size özel paylaşımlarınızı mesajlarınızla bizlere ulaştırabilirsiniz. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. 0501 630 30 30. Oldukça kolay, hafızada kalıcı bir numara. Mesajlarınızda Sırça Köşk diye yazıp İsminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizde paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını, yani benim için yepyeni bir vuslat vaktini gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyor, en içten dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Akra'da bizlerle birlikte olduğunuz için 7'den 70'e her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Varsınız inşallah var kalmaya da devam edin. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim.

Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttefin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlemü eyyühel ikhvan, enne efdalel kitabı kitabullah. Ve enne efdalel hadihadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdesatuhâ ve külle muhdesin bid'a ve külle bid'atın dalâle. Ve külle dalâletin zimnâf. Ve biz senedin uttasirken nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl.
2: İzâ esbahte. فقل اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات وإذا أمسيته فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن رواه ابن سري وابن الدار عن سلمان إنسان uykuya yatarken uykudan kalkıyor vakti sabah ahir olduğu vakti bunlara birer şükür, birer hamid lazım. Bundan ölüm misaldir. Yattık, uyuduk, kalkmayabiliriz. Uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlık olarak elhamdülillah kalktığımız vakte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cazına kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualarına birer parça okur. Hepsinin hakkından gelmek için mümkün değildir. Fakat şimdi mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa için deyiniz ki Allahümme ente Rabbi, elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Rabb, mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretini veren, ufacık bir sinek, ufacık bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde. Onları da yetiştiren Allah, bu şeyi teslimat çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, biter ha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yok. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca nispet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin Halik'ini bil ve ona de ki sen benim Rabbimsin yani. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanlığı da öğrendim.

Öğrettirdin bana. Müslümancısına yattım. Elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olarsan. La şerike lek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedinirdi senin. Esbahna. Biz elhamdülillah sabaha dahil. Uyandık. Sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin Rabbil alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike le. Üç defa bunu tıkla. La şerike le. Esbahna. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike le. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra. Ve izâ emsin. Akşam oldu tabi. Sabah gitti. Akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Esbahna yerine emseyna deyilsin. Ya Rabbi bizi akşama dahil etsin. Sıhhat afiyetle yüzümüzü geçirdik. Efendim iman ile İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu, aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin, senin şerikin, nazirin yoktur, kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse, bak. فَاِنَّهُنَّ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlarda yapmışızdır. İşte bu iki duanın arasında o kusurlar erir gider. Erir gider. Onun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. Bu yetebazirin selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz, belasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afetlerden talim. Sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında tahsil etmeniz de bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. İnanın siz de o selamı bol bol verin. Günaydın bir mana ifade etmez. Selamı da yok. Günün aydın olsun. Pek güzel. Ama Allah'ın selamı İsmullah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan Ya Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm. Fethuhuha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Şimdi bakın Cenab-ı Peygamber bize buyurur. İze stâca'a ahadüküm alâ cemhil eymen. Uykumuz geldi. Sağ tarafımızda cemhil eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. Peki. Sümme kal. Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyacağım ki. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastın sensin. Dinlenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesetsin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım. Ve elgehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerine destek alırlar da. Benim filan ağam var. O varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Dayanırsan Allah'a dayan. Tebrik ediyorum. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin kuvvetlerin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye eyle. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. La mezze minke illahi. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gideseler? Biz o fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni hiç himayesine devam eder. La mece minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli duaları var efendim. Bu kısasını söylemiş. O mini bir kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimşan'a imanı var. Ve bir Resulik. Senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim. Resulüne de iman ettim. Şimdi sana dayanarak da ve bütün işlerimi de sana bırakarak da senin rızanı da kast ederek de yatıyorum. Uyku. Fîmmâte. Ecel geldi öldü. Milleyle diye olacak. Ve halel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Ve halel cennet. Ezâ ûdiyâ hadikümün rehân. Bazı kokular ikram ederler bizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte فَلَا يَرُدُوا Ben istemem. Deme. Kokuyu reddetme. فَاِنَّهُ خَرَجِ مِنَ الْجَنَّةِ Bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun aslı buradan gelmedir. İnsan aldım, bazı adam sevmez. Dokunuyor kalbine bir şeyde.
Halbuki onu terk etmemişler. İzâ ya ahadüküm, ekserse karayollarında yürüyen insanlar, bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendilerine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her gün her bir zaman şu at dışarı bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptım. Yarım koşuş yani bütün koşuş değil mi? Şöyle hop da yapalım biraz koştum. Fe'in o yüz hevül aya. Bu, bundaki o yorgunluk gider. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendisine, yeniden yürümeye başlar. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani ölmedikçe nefsin elinden kurtulmazsın da. Onun kemale ulaşması da çok nadir kimselerin nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla onun artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurlar bitmiş. Kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَحْنَا لِكَ فَتْحًا مُبِنَا لِيَا وَفِرَّكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُ مَا تَعَقَدْ مِيُّتِمَ نِيمَةُ وَلَكِ يَهْدِكَ صِفَاتُ مُسْتَقِمَادَ Bütün günahları mağfiret olunduğu anda yine فَاسْتَغْفِرُ buyurun sana. İstiğfar, Peygamber'den daha büyük insan olmaz ya, ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenle biz de istiğfarla şeyiz. Binaenle insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Yani ki sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Kötülüğü kendinde kalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. İsteriz. Allah kusurlarımızı affetsin. Cümlemize tevfikat samadaniyesinde masraf etsin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Lillahi'l-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktine belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler

yadı.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Çikut, plastik kirliliğine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çikut, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, plastik kirliliğinin günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye davet etti. Açıklamada, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin yaygınlaştırılması ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilir şekilde dönüştürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Geri dönüşümün bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Çekut, etkin atık yönetimi sistemlerinin kurulması ve çevre altyapısına yönelik yatırımların artırılması çağrısında bulundu. Çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına da dikkat çeken Çekut, akademisyenler, gönüllüler ve gençlerle birlikte sempozyumlar, paneller, çevre temizlik kampanyaları ve okul etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti. Plastik kirliliği ile mücadelenin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartlarından biri olduğu vurgulandı. Yapay zekanın rolü hekime destek. Radyoloji ve tıbbi görüntüleme alanında başarılı sonuçlar veren yapay zeka teknolojileri, sağlık hizmetlerinde süreçleri hızlandırsa da beraberinde önemli hukuki ve etik boşlukları gündeme getiriyor. Yeni doğan uzmanı Dr. Ersin Ulu, yapay zekanın güçlü bir karar destek aracı olabileceğini, ancak ahlaki değerlendirme ve klinik sezgiden yoksun olması nedeniyle hekimlerin yerini alamayacağını vurguladı. Ulu, yapay zekanın zaman zaman gerçekte var olmayan bilimsel yayınlar üretebildiğini belirterek bunun sağlık alanında ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti. Yazılım şirketlerinin sistemler üzerindeki etkisine de değinen Ulu, yapay zekanın hangi bilgiyi öne çıkaracağını teknoloji şirketlerinin karar verebildiğini ve bunun bilgi manipülasyonu riskini artırdığını söyledi. Ayrıca insanların giderek yapay zeka ile duygusal etkileşim kurmaya başladığını belirterek bunun toplum davranışları üzerinde de etkiler oluşturabileceğini ifade etti. Çocuk yaşta estetiğe dikkat. Uzmanlar, sosyal medyanın dayattığı kusursuz beden algısı nedeniyle estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşının 13'e kadar düştüğünü belirtiyor. Bu durumun çocukların hem fiziksel sağlığını hem de ruhsal gelişimini etkilediği ifade ediliyor. Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk, çocuklara yönelik olduğu iddia edilen dijital içeriklerin masum olmadığını belirterek, güzellik algısının çocukların beden memnuniyeti üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların kendi bedenlerinden hoşnutsuzluk geliştirdiğini ve 13-14 yaş grubunda estetik ameliyat talebinin arttığını ifade etti. Türkiye'de 6 ile 15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının düzenli internet kullandığını belirten Baştürk, sosyal medya kullanım oranlarının da oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti. Dijital ortama 6-11 yaş gibi erken yaşlarda giren çocukların büyük bölümünün dijital riskler karşısında kendini yeterince koruyamadığını vurguladı. Ayrıca her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığını, öğrencilerin bir kısmının ise hem mağdur hem de zorba pozisyonunda dijital zorbalığa dahil olduğunu belirtti. Sıcak havada kalp sağlığına dikkat. Yaz aylarında artan sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, özellikle kalp hastalarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, egzersiz ve beslenme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aşırı terlemeye bağlı sıvı ve mineral kaybının tansiyon dengesini bozabileceğini belirterek yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ancak kalp yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olan hastaların mutlaka hekim önerisine göre bunu düzenlemesi gerektiğini de vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini ifade eden Arbatlı, fiziksel aktivitelerinde sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmasını önerdi. Ayrıca kalp ve tansiyon ilaçlarının doktor önerisi olmadan kesinlikle bırakılmaması veya dozlarının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Güneş kremlerine dikkat.

0: yüksek faktör her zaman daha fazla koruma anlamına gelmiyor. Uzmanlar yaz aylarının başlamasıyla güneş koruyucu kullanımının önemine dikkat çekerken sahte ve denetimsiz ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Profesör Doktor Hatice Uca Özkol, özellikle internet ve aktar gibi denetimsiz kaynaklardan alınan güneş kremlerinin ciltte kalıcı hasarlara neden olabildiğini söyledi. Güneş koruyucu seçiminde eczanelerden temin edilen ve dermatolog önerisiyle kullanılan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 30 faktör ve üzeri koruma faktörlerinin yeterli olduğunu, 90 veya 100 faktör gibi yüksek değerlere yönelmenin ek bir avantaj sağlamadığını ifade etti. Ayrıca güneşin etkisinin en yoğun olduğu 10-15 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamasını, güneş kremi seçiminde ise cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Sarıgöl maviye kavuştu. Kayseri'de Erciyes'in eteklerindeki Sarıgöl yeniden suyla buluştu. Geçtiğimiz yıl rekor sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle tamamen kuruyan göl havzası bu yıl Erciyes'ten gelen kar sularıyla eski ihtişamına kavuştu. Doluluk oranının %100'e ulaştığı gölün suyu yeniden mavi renge büründü. Bölgenin simgelerinden yılkı atları yeniden göl çevresinde görülürken göçmen kuşlar da göle dönmeye başladı.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklık rekorları kapıda. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırması beklenirken sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarıları da geldi. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da betonlaşma ve sera gazı etkisi nedeniyle sıcaklıkların 36 ila 38 dereceye ulaşabileceğini, deniz kenarlarında ise bu değerlerin 30-32 derece civarında hissedilebileceğini belirtti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıkların bu yaz 40 dereceleri bulması ve aşması bekleniyor. Bugün için ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Birçok bölgede sağanak yağışlar da görülebilir. İstanbul hariç Marmara, Muğla hariç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Toroslar, Karaman hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel sağanak yağışlar beklenmekte. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız sizlerle. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisin min ehadisi, İyyâke ve tesvife bit tevbeti ve iyyâke vel gurrete bi hilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Tesviften aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesviften. Tesvif. Tesviften sakının. Ne demek tesvif? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvife bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Şeytan geciktirir. Şeytanın aldatmacalarından bir tanesi tevbeyi ve iyi işleri kılıver. Bak camiye gideceksin 20 dakika, döneceksin 20 dakika. Bir de Esat Hoca orada vaaz şey yaparsa, verirse 30 dakikada orada ne kadar vaktin ziyan olacak? Şurada kıl, çump yatağın içine balıklama atla, şu kadar karım var uykudan gitme ya. Namazı kılmasan daha iyi ama yataktan hiç kalkmasan sıcaklığı bozulmaz. Yorgan sıcacık, yatak yumuşacık. Kalkma. Yok kalkacağım. E kalktın, gitme. Gideceğim. Pekala, madem gidiyorsun, o zaman çabuk gel. Acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbürt kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun. Keyfin yerinde, hiç kıpırdamak istemiyorsun. Kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak, kütledek, patladak, kütledek. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, daneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Subhanallah, Subhan Rabbiyel Azim dedin, söyle bakayım. 3 tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürer. Halbuki sen bir koydun başını, bir kaldırdın. Yani şey gibi, zilin devresinin açılması, kapanması gibi. Yere değer değmez, hop, ah, kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın, Subhan Rabbiyel, Subhan Rabbiyel, Subhan Rabbiyel. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allah-u Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım, ileride yapacağım demek şeytandandır. Bunu, bu kelimeyi iyi öğrenin, bu huyu iyi belleyin, şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın. Yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? E söz verdim. Boş ver, yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayır yaparken kaç tane şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayır kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, bırakacağım. Emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gidersin. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Gitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor. Ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğerin mahvoluyor. Kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara uğruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadı. Öyle bir çarpılacaksın ki ama işi anladığın zaman çok geçmiş olur. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halim selimliğinden, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike. Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima ta'meline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar. Efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayrın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi. İşte bak falanca adam bir günah işledi, işler istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama, efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış. Bak bir şey olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel, hizaya hemen gir, Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et, halini hemen düzelt. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâirekkebe. Ey insan, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne der? Tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Bir mucit, bir icat.

Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz şan, şeref,

Ebu'l-Vefa el-Büzcani, Trigonometri ve Astronomi. İslam dünyasının matematik ve astronomi alimlerinin önde gelenlerinden birisi de Ebu'l-Vefa'dır. Horasan'ın Buzcan kasabasında Hicri 1 Ramazan 328'de dünyaya geldi. Asıl adı İsmail bin Abbas olup doğum yerinden dolayı Ebu'l-Vefa el-Buzcani olarak tanındı. Seçkin bir matematikçi ve astronomdur. Onun gerçek çalışma alanı matematiktir. Matematik alanında temel bilgileri amcası Ebu Amr el-Mugazili ve dayısı Ebu Abdullah Muhammed bin Anbese'den öğrendi. Daha sonra Bağdat'a giderek devrin tanınmış alimlerinin yanında tahsilini tamamladı ve Bağdat'ta ders vermeye, matematik ve astronomi alanında araştırmalar yapmaya başladı ve ölümüne kadar burada ilim ile meşgul oldu. Trigonometriyi sistematik bir ilim dalı haline getiren Ebu'l-Vefa'dır. Matematik ve astronomi hizmetiyle ilim tarihinde önemli bir yer tutar. Küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülmesi için yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi, trigonometrinin gelişmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmişti. Bu husustaki çalışmaları arasında trigonometri teorilerinin ilk ispatlarını vermiş, zil adı altında tanjantı, kutru zil adıyla sekantı tarif etmiş ve trigonometrik fonksiyonların yayın fonksiyonu yayların büyüklüğüne göre değişen değerlerini 15 dakikalık aralıklarla hesaplayıp hassas cetvellerini gerçekleştirip tablolar halinde sunmuştu. Küresel trigonometriyi adeta baştan kurmuştu. Onun adeta sinüs uzmanı olduğu söylenebilir. Keza küresel trigonometri çalışmaları sırasında sinüs teoremini bulan odur. Eldeki sinüs değerlerini yeniden düzenleyerek ve hesaplamalar yaparak bunları büyük bir hassasiyetle yeniden belirleme başarısını göstermiştir. Eğik açılı küresel üçgenler için sinüs teoremini de ispat etmişti. Pergelin bir tek açıklığıyla dairenin içine kare çizimini ve verilen bir kare içine eşkenar üçgen çizimini ilk defa Ebu'l-Vefa yapmıştı. Matematik dışında ilgilendiği tek bilim dalı da astronomidir. O hem kendi özel gözlem evinde hem de Şemsüddevle gözlem evinde astronomi çalışmaları yaptı. Şemsüddevle gözlem evinde meşhur astronomlardan Kuhi ile birlikte çalıştı. Özellikle rasatlarının çoğunu Bağdat'ta gerçekleştirdi. Biruni ile iletişim halinde olan Ebu'l-Vefa Bağdat'ta, Biruni ise Harezmi'de 997 yılında ay tutulmasını gözlemlemişler ve her iki kentte tutulma farkını 1 saat olarak bulmuşlardır. Buradan iki kent arasındaki boylam farkını doğru olarak saptama olanağı da elde etmişlerdi. Ayrıca her iki bilim adamı da tutulma düzlemini 23 derece 37 dakika olarak belirlemişlerdi.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisan dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki kâle inni ehâfu en yettekilû. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye ona güvendikleri için hayrat-ı hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas, bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis. Yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah'ı ihlasla söylemek, yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizde, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Amr bin As'ın Müslüman oluşu. Amr bin As'ın soyu, künyesi ve kişiliği. Amr bin As'ın soyu, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Ka'b bin Lüey'de birleşir. Amr bin As'ın künyesi Ebu Abdullah Ebu Muhammed'dir. Annesi Nabika Selma binti Harmele'dir. Babası As bin Vail, Kureyş'in eşrafındandı. İmam Şabi'ye göre Amr bin As, Arapların dört dahisinden, cin fikirlisinden biri olup, karışık ve içinden çıkılmaz sorunları çözmekte maharetliydi. Hazreti Ömer bir kimsenin aklını ve görüşünü zayıf gördüğü ve beğenmediği zaman, ben seni de Amr bin As'ı da yaratanın bir olduğuna şehadet ederim der ve bununla Allah'ın zıtlar yaratıcılığını anlatmak isterdi. Amr bin As şairdi ve Kureyşilerin cahiliye devrinde süvarilerindendi. Kendisi kısa boyluydu. Amr bin As der ki, ben Müslümanlıktan inatla yüz çevirici bir kimseydim. Bedir Savaşı'nda müşriklerle birlikte bulundum ve kurtuldum. Sonra Uhud Savaşı'nda bulundum ve kurtuldum. Kendi kendime, vallahi Muhammed Kureyşileri yenecektir dedim. Halkla düşüp kalkmayı azalttım. Vaht mevkiindeki mallarımın başına döndüm, onlarla uğraşmaya başladım. Bunun için ne Hudeybiye'de ne de Hudeybiye'de yapılan anlaşmada bulundum. Resulullah Aleyhisselam anlaşma yapıp Medine'ye, Kureyşiler de Mekke'ye döndüler. Ve yine kendi kendime, gelecek yıl Muhammed ashabıyla birlikte gelip Mekke'ye girecektir. Artık ne Mekke ne de Taif benim için oturacak bir yer değildir. Buralardan çıkıp gitmekten daha iyisi yoktur dedim. İslamiyet'e büsbütün düşman kesildim. Bütün Kureyşiler Müslüman olacak olsalar, ben hiçbir zaman Müslüman olmam sanıyordum. O zaman insanlardan, Resulullah Aleyhisselam'a olduğu kadar kin ve hınç beslediğim bir kimse bulunmadığı gibi, bir fırsatını bulup onu öldürmemden daha makbulü de yoktu. Hendek Savaşı'ndan kabilelerle birlikte döndüğümüz sıradaydı ki, Kureyşilerden, kavmimden bazı adamları topladım. Ki onlar benim her hususta görüşümü benimserler, sözlerimi dinlerlerdi. Onlara, aranızda benim mevkiim, yerim nasıldır diye sordum. Sen bizim görüş sahibi, koruyucu, uğurlu ve işi bereketli bir adamımızsın dediler. Onlara, iyi biliniz ki, vallahi ben Muhammed'in işinin muhakkak her işten üstün gelen bir işe dönüşeceğini görüyor ve bu yolda bir şey düşünmüş bulunuyorum dedim. Bana, nedir o düşündüğün şey diye sordular. Onlara, düşündüm ki Necaşi'nin yanına gidip onun yanında bulunayım. Eğer biz Necaşi'nin yanında bulunduğumuz sırada Muhammed kavmimiz olan Kureyşilere galip gelirse Muhammed'in eli altında bulunmamızdan Necaşi'nin eli altında bulunmamız bizim için daha iyi, daha iyidir. Şayet kavmimiz olan Kureyşiler Muhammed'e galip gelecek olurlarsa hemen yanlarına döneriz. Onlardan da bize ancak hayır ve iyilik gelir dedim. İşte yerinde olan görüş budur dediler. Onlara öyleyse Necaşi'ye hediye edilecek şeyi yanımıza toplayınız dedim. Necaşi'ye yapılacak hediyenin en makbulü ve sevimlisi yurdumuzda çıkan meşindi. Pek çok meşin toplayıp yükledikten sonra yola çıktık. Nihayet Necaşi'nin yanına vardık. Vallahi bizim Necaşi'nin yanına vardığımız sırada Amr bin Ümeyye et-Damri de oraya çıka geldi. Resulullah Aleyhisselam onu Cafer ve arkadaşlarının işi ve Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'ı kendisine nikahlaması için yazdığı bir mektupla göndermişti. Amr bin Ümeyye Necaşi'nin yanındaydı. Sonra yanından dışarı çıktı. Arkadaşlarıma, bu Amr bin Ümeyye'dir. Eğer Necaşi'nin yanına girersem onu kendisinden isterim. Bana teslim ederse öldürürüm. Bunu yaptığımı, Muhammed'in elçisini öldürmeyi başardığımı Kureyşiler işitirlerse sevinirler dedim. Necaşi'nin yanına girdim. Her zaman yaptığım gibi önünde yere kapandım. Necaşi bana, merhaba, hoş geldin dostum dedi ve bana memleketinden bir şeyler hediye edecek misin diye sordu. Evet ey hükümdar, sana birçok meşin hediye edeceğim dedim ve sonra da hediye edilecek meşinleri kendisine yaklaştırdım. Meşinler Necaşi'nin çok hoşuna gitti. Necaşi, meşinlerden bir kısmını ayırıp devlet adamları ve kumandanları arasında bölüştürdü. Geri kalanının belli bir yere konulmasını, yazılıp saklanmasını emretti. Necaşi'nin neşelendiğini görünce, "Ey hükümdar, ben senin yanından bir adamın çıktığını gördüm ki, o bize düşman bir adamın elçisidir. Onu bana teslim et de öldüreyim. Çünkü o eşrafımızdan ve hayırlılarımızdan bazı kişileri öldürmüştür. Ben ona rastlayınca dayak attım," dedim. Necaşi benden bu sözleri işitince kızdı. Üzerime zillet ve mahcubiyet çöktü. Eğer o sırada yer benim için yarılsaydı korkumdan yerin dibine girerdim. Sonra kendimi toparladım ve "Ey hükümdar, vallahi bundan hoşlanmayacağını bilseydim onu senden istemezdim," dedim. Necaşi, "Ey Amr, demek sen Musa ve İsa peygambere gelmiş olan Namus-u Ekber'in kendisine gelip durduğu bir zatın elçisini öldürmek üzere sana vermemi istiyorsun ha? Vallahi eğer onu öldürmüş olsaydın sizden sağ bir kimse bırakmazdım. Resulullah'ın elçisi öldürülür mü hiç?" dedi. Allah kalbimi üzerinde bulunduğum hali birden değiştirdi. Kalbimi İslamiyet'e açtı. Kendi kendime, "Araplar da Arap olmayanlar da İslamiyet gerçeğini tanımaktalar. Sense hala ona muhalefet edip durmakta ve karşı koymaktasın," dedim. Kendimi kınadım. Necaşi'ye, "Ey hükümdar, o gerçekten böyle bir peygamber midir? Sen onun böyle Resulullah olduğuna şehadet ediyor musun?" diye sordum. Necaşi, "Yazıklar olsun sana ey Amr. Evet, ben onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Sen benim sözümü dinle de ona tabi ol. Çünkü vallahi o muhakkak hak üzeredir. Ve kendisine karşı koyan herkese galip gelecektir. Musa peygamberin Firavun'a galip geldiği gibi," dedi. "Öyleyse sen benim ona İslamiyet üzerine beyatımı alır mısın?" dedim. Necaşi, "Olur," dedi ve elini uzattı. Ona İslamiyet üzerine beyat ettim. Necaşi benim için büyük bir tas leğençe getirtti. Bana yeni bir elbise giydirdi. Bundan sonra Necaşi'nin yanından ayrılıp arkadaşlarımın yanına vardım. Arkadaşlarım Necaşi'nin bana verdiği elbiseyi görünce çok sevindiler ve "Dostun Necaşi'den istediğin şeyi de koparabildin mi?" diye sordular.

Onlara, kendisiyle daha ilk buluşmada dileğimi dile getirmeyi uygun bulmadım. Yanına tekrar varacak, dileğimi söyleyeceğim dedim. Yerinde olan senin görüşündür dediler. Müslüman olduğumu sakladım. Arkadaşlarıma açmadım. Amr bin Ümeyye'nin yanına gittim. Boynuna sarılıp onu kucakladım. O da boynuma sarılıp beni kucakladı. Bir işim için ayrılıyormuşum gibi arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Doğruca gemilerin bulunduğu yere iskeleye vardım. Orada ağaç kereste yüklenmiş bir gemi buldum, ona bindim. Şu aybeye varınca ağaçları keresteleri orada boşalttılar. Ben de şu aybeden ayrıldım. Yanımda bir miktar harçlığım vardı. Bir deve satın alıp Medine'ye gitmek üzere yola çıktım. Merruz Zahran'ı geçtim. Hedde'de bulunduğum sıradaydı ki iki kişinin benden biraz önce geçip bir konak yeri aradıklarını gördüm. Onlardan birisi çadırının içinde bulunuyor, diğeri ise ayakta durarak binit hayvanlarını tutuyordu. Dikkatlice baktığımda bir de ne göreyim, Halid bin Velid, Ebu Süleyman ha dedim. Evet dedi. Kendisine ey Ebu Süleyman, sen nereye ve niçin gitmek istiyorsun diye sordum. Halid, vallahi tutulacak yol belli oldu, aydınlandı. Bu zat muhakkak peygamberdir. Vallahi ben hemen gidip Müslüman olacağım. Daha ne zamana kadar ve ne diye bekleyip duracağım? Aklı başında olan kimselerden Müslümanlığa girmeyen kalmadı. Vallahi biz böyle oturup duracak olursak, sırtlanların inlerinde yakalandıkları gibi Muhammed de bizi boyunlarımızdan yakalayacaktır dedi. Ona, vallahi ben de Muhammed'in yanına gitmek ve Müslüman olmak istiyorum dedim. O sırada Osman bin Talha çadırdan çıktı ve bana merhaba, hoş geldin dedi. Üçümüz bir yerde konakladık. Sonra birlikte yoldaşlık ederek Medine'ye geldik. Ebu İnebe kuyusunda bir adamın bizi rastladığı sırada ''Ya Reba, Ya Reba'' diyerek bağırdığını hala unutmamışımdır. Adamın bu sözünü hayra yorduk ve yolumuza devam ettik. Adamın bize tekrar bakıp ''Mekke artık şu ikisinden sonra yakasını, idaresini bize vermiştir'' dediğini işittim. Sanırım ki o bu sözüyle beni ve Halid bin Velid'i kastetmişti. Adam hemen ardına dönüp koşarak mescide kadar gitti. Zannımca bizim geldiğimizi Resulullah Aleyhisselam'a müjdelemeye gitmişti. Zan ve tahmin ettiğim gibi de olmuş. Harre mevkiinde develerimizi ıhtırdık. Üzerimize temiz elbiselerimizi giydik. Sonra ikindi ezanı okundu. Kalkıp Resulullah'ın yanına vardık. Resulullah'ın yüzü parıl parıl parlıyordu. Müslümanlar çevresini sarmışlardı. Bizim Müslüman olmamıza sevinmekteydiler. Resulullah Aleyhisselam bizleri görünce Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı buyurdu. Önce Halid bin Velid beyat etti, Müslüman oldu. Sonra Osman bin Talha beyat etti, Müslüman oldu. Sonra da ben vardım. Vallahi kendimi birden Resulullah'ın önüne oturmuş buldum. Kendisine karşı utancımdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamadım. Ya Resulallah, sağ elini aç da sana beyat edeyim dedim. Resulullah elini açınca ben elimi geri çektim. Resulullah, sana ne oldu ey Amr diye sordu. Beyat için şart koşmak istiyorum dedim. Resulullah, nedir şartın diye sordu. Şartım, geçmişteki günahlarımın bağışlanıp yarlıganmasıdır. Ya Resulallah, ben geçmişte olan günahlarım bağışlanmak, yarlıganmak üzere sana beyat edeceğim dedim. Resulullah Aleyhisselam, ey Amr, beyat et. Şüphe yok ki İslamiyet daha önce olanları siler, yok eder. Hicret de daha önce olanları siler, yok eder. Hac da daha önce işlenmiş günahları yıkar, yok eder buyurdu. Ben geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyeceğim günahlarım bağışlanıp yarlıganmak üzere beyat etmeyi içimden geçirmiştim. Halbuki beyat ettiğim zaman geçmişte işlediğim günahlarım bağışlanmak üzere dedim de gelecekte işleyeceğim günahlarım demeyi unuttum. Aklıma gelmedi. İnsanlardan hiçbiri bana Resulullah Aleyhisselam'dan daha sevgili ve ondan daha yüce olmamıştır. Vallahi Müslüman oluşumuzdan beri mühim işlerde Resulullah Aleyhisselam beni ve Halid bin Velid'i ashabının hiçbirinden ayırmadı. Beyattan sonra ben Mekke'ye döndüm. Amr bin As'ın Müslümanlığı kabulde gecikmesinin sebebi. Amr bin As'a, sen akıllı, aklı başında bir adamdın. İslamiyet'i kabulde seni geciktiren neydi diye sorulmuştu. Amr bin As şu cevabı verdi. Bizden önceki kuşaktan yaşlı başlı bize hakim bir toplulukla bir arada bulunuyorduk. Onlar karşılıklı dağlar arasında

0: arasındaki bir dağ yolunu tutup gittiler. Biz de ovaya çıkıncaya kadar onlara uyduk. Onlar Peygamber aleyhisselamı inkar ettiler. Onlarla birlikte biz de inkar ettik. O zaman işimiz üzerinde hiç düşünmedik. Sadece onları taklit ettik. Onlar ölüp gidince iş bizlere kaldı. Peygamber aleyhisselamın işine bakıp gerçekliği belli olunca İslamiyet sevgisi kalbime düştü. Herkes Kureyşilerin işleri hakkında yardımlarına koşup dururken onlar benim ağırdan almaya, geri kalmaya başladığımın farkına vardılar. Kendilerinden bir genci bana gönderdiler. Genç bana, ''Ya Eba Abdillah, kavmin senin Muhammed'e meylettiğini sanıyor.'' dedi. Ona, ''Ey kardeşimin oğlu, eğer bende ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, Hira Dağı'nın dibinde seninle buluşup konuşalım.'' dedim. Orada buluştuk. Ona, ''Senin Rabbin, senden öncekilerin Rabbi ve senden sonrakilerin Rabbi olan Allah aşkına doğru söyle. Biz mi daha doğru yoldayız, yoksa Farslar ve Rumlar mı daha doğru yoldadırlar?'' dedim. Genç, ''Elbette biz daha doğru yoldayız.'' dedi. Ona, ''Geçim hususunda biz mi daha genişiz, yoksa onlar mı daha geniştirler?'' diye sordum. Genç, ''Onlar daha geniştirler.'' dedi. Ona, ''Şu dünyada bir yararı olmayacaksa, doğru yolda olanlara üstün olmamızın bize ne yararı vardır? Kaldı ki onlar dünyada bu ve diğer hususlarda bizden daha ileri ve üstündürler. Bunun içindir ki iyinin iyiliğinin karşılığını, kötünün de kötülüğünün karşılığını görmek üzere öldükten sonra dirilecekleri hakkında Muhammed'in söylemiş olduğu şeyin gerçekliği içime, kalbime sinmiş bulunmaktadır. İşte ey kardeşimin oğlu, benim içime sinen, kalbime sinen bu gerçekten sonra herhalde boş şeyler üzerinde direnip durmakta hayır yoktur dedim.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
4: Those Promised Paradise, Stories of the Sahaba, Volume 1. Ebu Ubeyde ibn al-Jarrah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Whose blood has touched my blood, him the fire cannot reach." Ebu Ubeyde ibn al-Jarrah radiyallahu anhu was a tall, thin man with a wonderful face that seemed familiar and reassuring to those around him. He was very sensitive, modest, bashful, and full of life. He was not a boastful man, but he could be fiercely brave. He was like the blade of a sword, bright and shiny, but also sharp and piercing. His full name was Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrahi al-Fihri al-Qurayshi. But he was known as Abu Ubaidah radiallahu anhu. Anas radiallahu anhu once narrated, "Every ummah has its amin, person of trust, and the amin of this ummah is Abu Ubaidah." Abu Ubaidah was one of the first to enter Islam. He became Muslim the day after Abu Bakr. Abu Bakr himself brought Abu Ubaidah to Islam. He took him along with Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Mad'un, and Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to declare their acceptance of the truth. They were among the first followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam after his own household. These very early Sahaba have a stature that is unique, as if their nearness to Rasulullah, when so few believed, gave them extra strength and power. Abu Ubaidah radiallahu anhu went through the cruel and lonely experience of being a Muslim in the early days of Islam in Mecca. He suffered

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

0: Değerli okurlar, merhaba. Hendek Savaşı 5 şehitle sona ermiş, Müslümanlar Beni Kurayza Yahudilerini cezalandırmıştı. Ve Sa'd bin Muaz, meleklerin teşrifatıyla teçhiz ve tekvin edilmişti. Dün bunları okuduk, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 48. bölüm. Peygamberimiz Sa'd'ın cenazesini bir süre taşıdıktan sonra onun önünde yürüdü. Bu sahabi iri yarı bir insan olmasına rağmen onu taşıyan kişiler şimdiye kadar bundan daha hafif bir cenaze taşımadık dediler. Peygamberimiz sahabilere doğru söylediklerini çünkü Sa'd'ın melekler tarafından taşındığını bildirdi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Sa'd'ı kabre koyanlar arasındaydım. Kabrini kazdığımız müddetçe toprağın her zerresinden üstümüze mis gibi kokular püskürdü. Peygamberimiz açılan kabre girip Sa'd'a dua etti. Daha sonra da Allah'a yemin ederim ki melekler Sa'd'ın ruhuyla sevindiler. Arş da onun için titredi dedi. Hendek Savaşı'ndan sonra da müşriklerle çatışmalar yaşandı. Çünkü İslam dininin yayılması onları çok rahatsız ediyordu. Birçoğu çapulcu ruhlu insanlardan oluşan bu kavimler deve ve davar çalmakta çok ustalardı. Peygamberimiz kendi ailesinin ihtiyaçlarını sahip olduğu 20 deveden sağılan sütle karşılıyordu. O yıllarda Medine'de büyük bir kıtlık vardı. Bu yüzden de develer şehir dışındaki bir bölgeye götürülerek orada otlatılırdı. Çapulcular bir gün baskın yaparak develeri çaldılar. Çobanı da öldürüp büyük sahabilerden Ebu Zer'in eşi Leyla Hatun'u kaçırdılar. Medine'de büyük bir kıtlık hüküm sürerken Allah Resulüne ait develerin çalınması, bu arada bir cinayet işlenip bir kişinin kaçırılmış olması son derece önemli bir olaydı. Bunun için yola çıkan küçük bir birlik develerin bir kısmını kurtardı. Fakat Leyla Hatun'la Peygamberimizin Adba adlı devesi hala çapulcuların elindeydi. El ve ayaklarından bağlanan Leyla Hatun gecenin bir yarısında bağlarını gevşetti ve develerden birine binip kaçtı. Bu deve Allah Resulü'nün meşhur devesi Adba'ydı. Çapulcular kaçtığını fark edip onun peşine düştü. Leyla Hatun can havliyle kaçarken o haydutlardan kurtulması halinde bindiği deveyi bir adak niyetiyle kesmeye yemin etti. Leyla Hatun kaçmayı başarmıştı. Medine'ye dönünce herkes sevindi. Kadıncağız bir taraftan Allah'a şükrediyor, bir taraftan da Adba'yı kurban edeceğini söylüyordu. Peygamberimiz bunu haber alınca Leyla Hatun'u çağırtıp, ''Adba için bu haksızlık değil mi? O seni haydutlardan kaçırıp kurtarıyor, sense onu kesmeye kalkışıyorsun.'' dedi. Daha sonra da, ''Biliyorsun, Adba benim devemdir. Başkasına ait bir şeyden adak olmaz.'' deyip tebessüm etti. Leyla Hatun'dan sonra Adba da kurtulmuştu. Dua et, yağmur yağsın. Hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti ki kuraklıkla birlikte büyük bir kıtlık başladı. Enes bin Malik o günleri şöyle anlatmaktaydı. O yıllarda müthiş bir kıtlık vardı. Peygamberimiz bir cuma gününde hutbedeyken mescide bir adam girdi ve ayakta durup ''Ya Resulallah, yağmur kesildi, ağaçlar kurudu, her yeri kuraklık ve kıtlık sardı. Develer ve sığırlar, at ve davarlar ölmeye başladı. Çoluk çocuk aç kaldık. Bizim için dua et de Allah yağmur versin diye bir istekte bulundu. Mescitteki insanlar da ona bakıp, ''Ya Resulallah, bu kişi doğru söylüyor, her yeri kuraklık sardı.'' dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ellerini gökyüzüne kaldırıp, ''Ya Rabbi, bize yağmur ver, bize yağmur ver.'' diye yalvarmaya başladı. Dua ettiği sırada kollarını o kadar kaldırdı ki koltuk altları bile görünüyordu. Enes bin Malik anlatmaya devam ediyor. Allah Resulü dua etmeden önce vallahi gökyüzünde en ufak bir bulut parçası yoktu. Duaya başlayınca ani bir rüzgar esti ve sel dağının ardından şekli kalkana benzeyen bir bulut çıktı. Biraz yükselince de yayılmaya başladı. Peygamberimiz o bulutlar gökyüzünü kaplayana kadar mübarek ellerini aşağı indirmedi. Bütün gözler onun üzerindeydi. İlk damlalar düşmeye başlayınca, ''Ya Rabbi, bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı kıl.'' diye yalvardı. Biraz sonra öyle bir yağmur başladı ki, su damlaları Allah Resulü'nün sakalından süzülüyordu. Sulara bata çıka geri döndük. evlerimizin yolunu bulamayız diye endişe ediyorduk. Vallahi öteki cuma gününe kadar yağmur yağdı. Bir hafta boyunca güneş göremedik. Yine Hazreti Enes anlatıyor. Bir sonraki cuma namazındayken bir adam Allah Resulüne gelerek, "Ya Resulallah, bu yağmurdan ötürü insanlar yolda kaldı. Evler ve hayvanlar zarar görmeye başladı. Allah'a dua et de yağmur kesilsin," dedi. Mescitteki cemaat de onun gibi dediler. Peygamberimiz insanoğlunun bu kadar çabuk usanması karşısında tebessüm etti ve ellerini tekrar semaya kaldırdı. "Ya Rabbi, yağmuru üstümüze değil de çevreye yağdır. Dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ormanlara ihsan et," diye dua etti. Allah Resulü bir yandan dua ediyor, bir yandan da gökyüzünü işaret ediyordu. Mübarek eliyle hangi yere işaret ediyorsa oradaki bulutlar sağa sola kaçıyor, kayboluyordu. Bir elbise insan üzerinden nasıl sıyrılıyorsa bulutlar da o şekilde sıyrıldı. Medine'nin üzeri tamamıyla açıldı. Bütün şehir parlamaya başladı. Biz de güneşi görünce dolaşmaya başladık. Fakat Kanat Vadisi'ndeki sular bir ay boyunca aktı. Medine'ye gelenler şehrin dışındaki dağ ve ovalara bol bol yağmur yağdığını söylüyorlardı. Kuraklık günlerinde Mudar kabilesinden bir adam gelip, "Ya Resulallah, kuraklıktan ötürü çobanlarımızın bile yiyeceği kalmadı. Develerimiz o kadar güçsüz kaldılar ki kulaklarını bile oynatamıyorlar," dedi. Peygamberimiz adamın bu sözüne tebessüm etti ve yağmur duası yaptı. Yatsı vakti gelmeden yağmur başladı. Uzun süre devam edip kuraklığı yok etti. Mudarlılar su ve ot bolluğundan hayat bulduk demeye başladılar. Medineliler bu insanları görünce, "Develer kulaklarını oynatmaya başladılar mı?" diye takılırlar. Onlar da "Böğürmeye bile başladılar," diye gülüşürlerdi. Hudeybiye Seferi. Peygamberimiz hicretin 6. yılında güzel bir rüya gördü. Bu rüyada hep birlikte gittikleri Kabe'yi hiç korkmadan tavaf ediyorlardı. Yıllar önce ayrıldığı Mekke'si Allah Resulü'nün burnunda tütüyordu. Rüyayı gördüğünde bu özlemi dayanılmaz bir hale geldi. Yanındaki sahabilerle konuşarak Kabe'yi tavaf etmek istediğini söyledi. Bütün Müslümanlar bu rüyanın bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanmışlardı. Umre için hazırlanıp niyetlendiler. Kurban etmek üzere de 70 deve seçtiler. Bu develer arasında Ebu Cehil'in Bedir Savaşı sırasında ele geçirilen devesi de bulunuyordu. Umre niyetiyle yola çıkanlar 1400 kişiydi. Yanlarında sadece kılıç vardı. O devirde kılıçlar tek başına bir savaş silahı sayılmıyordu. Bu yüzden de yola çıkan erkeklerin tamamı kılıç taşırdı. Kafilede 200 atlı vardı. Diğerleri deveye biniyordu. Peygamberimiz Kureyşlilerin bu umreye izin vermeyeceklerini, hatta gizli bir baskınla karşı koyacaklarını hesaba katıyordu. Bu yüzden 20'şer kişiden oluşan iki süvari birliğini müşrikleri gözlemekle görevlendirdi. Kureyş müşriklerini çok iyi tanıdığı için onlara hiç güvenmeyen Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bizimle harp halinde bulunan bir kavmin üzerine silahsız ve atsız mı gideceğiz? Ebu Sufyan ve adamlarının bize saldırmasından endişe etmiyor musun?" diye sorunca Peygamberimiz, "Umreye niyetliyken üzerimde silah taşımak istemem," buyurdu. Sa'd bin Ubade ise, "Keşke yanımızda silah olsaydı, onlar bize saldırırsa karşı koyardık," dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e söylediği sözleri tekrarladı. Peygamberimiz Mekke yolunda rastladığı kabilelere İslam dinini anlatıyor ve onları Allah yoluna çağırıyordu. Revha Vadisi'ne geldiklerinde orada yaşayan Nehdoğullarını da İslam'a davet etti. Müslüman olmaya yanaşmadılar. Fakat Allah Resulüne ve sahabilerine iyi davranıp süt ve yağ gönderdiler. Peygamberimiz, "Ben putlara tapanlardan hediye almam," deyip o sütlerin parasını ödedi. Daha sonra da yolunu Ebva'ya doğru çevirdi. Burası daha 6 yaşındayken kaybettiği annesinin yattığı yerdi. Kabri başına gelerek dualar etti, gözyaşı döktü. Onun bir duasıyla bulutlar rahmet olup yere inerdi. Bu sefer de melekler inmiş olmalıydı. Büyük sahabilerden Hazreti Cabir anlatıyor. "Hudeybiye gazvesinde 1500 kişiydik. Bir susuzluk başladı. Allah Resulü o sırada bir tulumdan abdest almakla meşguldü. İnsanlar ona koşup, ''Ya Resulallah, mahvolduk. Yanımızda abdest suyumuzdan başka bir damla su kalmadı.'' diye feryat ettiler. O sırada Allah Resulü'nün yanındaydım. Peygamberimiz onların bu sözleri üzerine, ''Ben aranızda bulunduğum sürece kesinlikle mahvolmazsınız.'' dedi. Daha sonra elini tuluma sokarak dua buyurdu. Bir de baktım, o mübarek parmaklarından bir pınardan kaynar gibi sular akıyor. Orduda bulunan yüzlerce insan o tulumdan içtiler. Sağa sola koşuşup ne kadar kap varsa oraya getirdiler, hepsini doldurdular. Peygamberimizin bu mucizesini dinleyen Salim bin Ebilcad, bu sırada kaç kişi olduklarını sorunca Hazreti Cabir, 1500 kişi kadardık fakat 100 bin kişi olsaydık bile o su herkese bol bol yetecekti demiştir. Kıymetli Resulünün göğe açılan elleri hürmetine ayı ikiye yaran, bulutları koşturup su veren Allah, elbette ki o suyu o ellerin kendisinden akıtmaya kadirdir. 3-5 kişinin değil, bir ordunun gözü önünde gerçekleşen bu mucize, Zevra denilen yerde ve bu at seferinde aynen yaşanmıştır. Kureyş müşrikleri, Peygamberimizin 1400 kişilik bir kafileyle Mekke'ye doğru geldiğini duyunca, bir toplantı yaparak umre yapmak bahanesiyle askerlerini Mekke'ye sokacaklar. Niyetleri kötü olmasa bile onlarla savaş yapalım dediler. Daha sonra da Halid bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil komandasında 200 süvari yolladılar. Mekke çevresindeki dağlara da 10 kişilik gözcü birlik yerleştirdiler. Müşriklerin yaptığı her hareket mücahitler tarafından izleniyordu. Allah Resulü bunu haber alınca sahabilere danıştı. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, Allah ve Resulü yapılması gerekeni elbette ki bizlerden iyi bilir. Ama bize danıştın, fikrimizi istedin. Sen Kureyş müşrikleriyle çarpışmak için değil, umre yapmak niyetiyle buraya geldin. Bu yüzden de Kabe'ye doğru yürü. Kim bizi bu yoldan alıkoyarsa onunla çarpışırız. Şüphe yok ki Allah sana yardımcı olur.'' dedi. Diğer sahabiler de aynı görüşteydi. Peygamberimiz, ''Hadi öyleyse, Allah'ın ismiyle yürüyünüz.'' buyurdu. Mekke sınırındaki Mirar adlı yere geldiklerinde Peygamberimizin devesi yere çöktü. Kaldırmak istediler, öylece kaldı. Kasva çok hırçınlaştı, ''Bugüne kadar hiç yapmadığı şeyi yaptı.'' dediler. Allah Resulü ise farklı düşünüyordu. Ebrehe'nin ordusundaki fili çöktürüp Kabe'ye girmesine izin vermeyen Allah, Kasva'yı da çöktürdü. Mekke'ye bu yoldan girmemizi uygun bulmadı dedi. Umre için gelen 1500 kişi bu noktadan Mekke'ye girdiğinde müşrik ordularının karargahına ulaşacaktı. Bu durumda kesin bir çatışma çıkardı. Oysa ki Allah Resulü savaş istemiyordu. Mekke'de Müslüman oldukları halde bunu müşriklerden saklayan kadın erkek yüzlerce insan vardı. Bu Müslümanlar sahabiler tarafından bilinmiyordu. Bir çatışma çıkması durumunda birçoğu yanlışlıkla ölecekti. Peygamberimiz sahabilere dönüp başka yoldan gidiyoruz dedi. Hudeybiye yolunu gösterince Kasva yerinden kalkarak doğruldu. Bu yolu bilen bazı sahabiler, ''Ya Resulallah, gittiğimiz yerde su yok.'' dediler. Dedikleri doğruydu. Semet çukuru denilen bölgede sadece bir kuyu bulunuyordu. O da neredeyse kuruyacaktı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Cumanız mübarek olsun. Bu güzel günün feyzinden, bereketinden, mübarekliğinden tam istifade etmeyi Allah cümlenize nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İbn Asakir ve tayalisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet eylemişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hadis-i şerifin metnini teberrüken Arapça mübarek metnini okuyacağım. Men elbesehullahu nimeten fel yüksür minel hamdi lillah. Ve men kesuret humumuhu fel yestagfirillah. Ve men etta aleyhi rızkuhu fel yüksür min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Ve men nezala ma'a kavmin fela yesum illa bi iznihim. Ve men dekele dâre kavmin fel yeclis haysu emerehu fe innel kavme alemu bi avdeti darihim ve inne mine zembil meshuti bihi ala sahibihil hıkte vel hasete vel kesele fil ibadeti ve danneke fil maişe sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Birkaç hususu ihtiva eden bir hadis-i şerifi okumuş oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkmış olan Arapça kelimelerde teberrüken okumuş olduk. Şimdi kelimelerini, cümlelerini izah etmeye başlayalım aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz bir çok hususu bu hadis-i şerifinde peş peşe tavsiye buyurmuş. Birincisi, men elbesehullahu nimeten fel yeksür minel hamdilillah. Kime Allah bir nimet efendim vermişse, bir nimet giydirmişse diyor, ama yani bir nimete onu gark etmişse, bir nimeti sarmışsa ona, yani bir nimet vermişse, fel yüksir minel hamdilillah. Allah'a hamdü sena etmeyi çoğalsın. Elhamdülillah demeyi manasında düşünerek çok eylesin. Yani sevgili dinleyiciler, düşüneceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin üzerimizde çok çeşitli nimetleri vardır. Sayılamayacak kadar çoktur. Bunu ayet-i kerimede bildiriyor zaten. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saysanız, saymaya kalkışsanız takat getiremezsiniz, sayamazsınız, bitiremezsiniz diye. Hakikaten çok nimetler var. Çok kelimesi az gelecek kadar çok nimetlere sahibiz. Zaten her anlık hayatımız sayısız nimetlerin bir araya gelmesiyle sürüyor, devam ediyor. Öbür ana, öteki ana, öteki ana geçiyoruz. Her an efendim sayısız nimetleri sayesinde Rabbimizin yaşıyoruz. Efendim hatta hastalık bile olsa, insanların hani sevmediği şeyleri sıralayalım. Fakirlik bile olsa, üzücü şeyler bile olsa efendim yine de üzerimizde sayısız nimetler var. Ayrıca hastalığın

0: insana kazandırdığı sevaplar var. Efendim fakirliğe sabrederse derecesi o kadar yüksek olacak ki tariflere sığmaz. Efendim derdi tasası olduğu zaman sabrettiğinde bir gayri hesap sevaplara nail olacak. Yani Müslüman mümin oldu mu, insan mümin oldu mu sayısız efendim nimetler içinde yüzüyor. Şeksiz şüphesiz. O zaman elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah ne demek? Övgüler Allah'a olsun. Allah'a medhü senalar olsun. Şükürler olsun demek. Tabii medih kelimesiyle, şükür kelimesiyle, hamd kelimesiyle ilgili çok izahlar yapılabilir. Bunların ince farkları var birbirlerinden. Ama hamd kelimesi hem Allah'ın verdiği nimete teşekkürü, şükrü ifade ediyor. Efendim hem onu övmeyi ifade ediyor. Çok mühim bir kelime. Anlamı çok geniş olan bir kelime. Elhamdülillah dediği zaman insan Allahu Teala Hazretlerine teşekkür etmiş ediyor. Hem de onu övmüş efendim methü sena eylemiş oluyor. Çünkü nimeti veren o. O bakımdan nimetleri düşüneceğiz. Veyahut yeni bir nimetle karşılaştık mı efendim, mesela yeni bir elbise giymişiz, yeni bir ayakkabı alınmış, yeni bir gün başlamış, birisi efendim hoşumuza gidecek bir şey muamele yapmış bize, bir hediye vermiş, neyse yani sayısız ihtimaller olabilir, misaller olabilir. Efendim bir nimet olduğu zaman hamd edeceğiz. Hamd edince ne olur? Hamd edince insan nimetin teşekkürünü, şükrünü yapmış olur. Bir de nimetin artmasına sebep olacak bir iş yapmış olur. Allah hamd edilen nimeti arttırır, hamdi yapılmayan nimeti de kuldan çeker alır. Sen bu nimetin kadrini, kıymetini bilmiyorsun. İzansız, edepsiz, efendim duygusuz kul ver bakalım nimeti geriye alır. Şükrü yapılmayan, kadri, kıymeti bilinmeyen nimeti Allah alır. Onun için hamd etmenin çok faydası var. Bu sözün ne dedim? Anlamını düşüne düşüne. Yani Allah'a teşekkür ediyoruz, Allah'ın büyüklüğünü düşünüyoruz, Allah'ı övüyoruz. O duygular içinde elhamdülillah diyoruz nimetlerinin karşısında. Bu çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Çünkü hem nimetin şükrü yapılmış olacak hem de artması sağlanmış olacak. Ve men kesuret humumuhu fel yestağfirillah. Tabi bazen de insanın gamı, kederi, tasası, üzüntüsü efendim oluyor. Çeşitli sebeplerden oluyor. Haklı oluyor, haksız oluyor. İnsan fazla duygusal olduğu zaman oluyor ama bazen de çok sabırlı olsa da en sabırlı insanı bile üzecek. Efendim böyle sabrını taşıracak sıkıntılar, üzüntüler geliyor. Maaşında sıkıntı oluyor. Efendim veyahut işinde sıkıntı oluyor. İşi çok güzel giderken bir pürüz çıkıyor. Eyvah. Şimdi ben bunu nasıl halledeceğim diye efendim bir telaş, bir üzüntü filan başlıyor. Efendim hasılı insan çeşitli sebeplerden gamlanıp, kederlenip üzülebiliyor. Her zaman neşeli olmuyor. Böyle üzüntüleri çoğaldı mı fel yestağfirillah, Allah'tan affını, mağfiretini istesin kul. Estağfurullah ne demek? Ya Rabbi ben senin mağfiretini istiyorum. Beni affı, mağfiret eylemeni istiyorum demek estağfirullah. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi iki sebepten düşünüyorum burada da. Bir kere efendim insan tasalanıyor. Aslında tasalanmaması lazım. Çünkü o kederi, o üzüntüyü kader olarak alnına yazan, efendim hayatında onun karşısına getiren Allah. O halde efendim kadere iman eden bir insan kederden de uzak olur. Men amene bil kaderi emine minel kederi. Yani kadere inanan keder, üzüntü, gam, tasa çekmez. Hepsi Allah'tandır der. Sabırlı olur. Yani eyvallah der. Eyvallah der. Hoş karşılar. Sabreder. Yani onu üzüntü de yapmayabilir. Yapıyorsa demek ki biraz işin içine efendim duygular karışıyor. Efendim şey karışıyor. Kader konusundaki inanç hususunda biraz efendim şeyler oluyor. Kusurlar oluyor. Onun için estağfurullah diyor. Yani ya Rabbi hatalı oluyor bu benim üzülmem. Tevbe ya Rabbi estağfurullah filan diyor insan. Bir bu sebep. Bir de sevgili dinleyiciler insanın başına üzüntüler, sıkıntılar, tasalar, kederler, zaten bu hadisin sonunda da o konu gelecek biraz sonra. Efendim, kişinin kusurundan, kabahatinden, kulun efendim yaptığı bir takım hatalardan dolayı olur. Ha, o hataları bu anlayamadı ama Allah onun hatasının karşılığı olarak ona gam, keder, tasa verdi, üzdü. Ha, benim demek ki farkına varmadığım bir hatam varmış. Estağfurullah, estağfurullah diyecek. Yani o gamların, kederlerin kendisine gelmesine sebep olan şeyi ortadan kaldırmış oluyor. Estağfurullah deyince Allah affedecek. O sebep kalkacak. Tasalar dağılacak. Tabii bir de efendim Allahu Teala Hazretleri böyle her an hatası malum olmasa bile, hatası şey yapmasa bile estağfurullah demeyi seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben dahi peygamber olduğum halde günde 70 defa 100 defa estağfurullah derim diye hadis-i şerifler var. Allahümme gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvaburrahim diye 100 defa söylediğine dair hadis-i şerifler var. Halbuki peygamber, halbuki çok güzel kulluk ediyor. Halbuki Allah günahlarını affı mağfiret eylemiş ama estağfurullah demek, affını mağfiretini istemek çok güzel bir ibadet olduğundan, güzel bir iş olduğundan Peygamber Efendimiz onu kendisi de yapmış, bize de tavsiye buyurmuş. O bakımdan insan tevbe ve istiğfarı çok yapmalı. Efendim, kim böyle her gün tevbe ve istiğfarı çok yaparsa ahirette yüzü güler, defteri amalinde, efendim dünyadaki yaptığı işlerin yazılı olduğu defterde çok hayırlar yazılmış olarak görür ahirette. Onun için estağfurullah demeyi de çok yapacağız. Evet, iki şey tavsiye oldu şimdi bize. Nimetler için elhamdülillah diyeceğiz. Efendim, üzüntüler, gamlar, kederler dağılsın diye estağfurullah diyeceğiz. Efendim, çok çok. Ve men atta'a aleyhi rızkuhu. Rızkı efendim biraz gecikmiş olan bir kimse de, yani niye aptaa kelimesini kullanıyor Peygamber Efendimiz? Rızkı yazılmıştır, gelecek zaten. Yani rızk Allah-u Teala Hazretlerinin kısmeti, yazılmış kaderde rızkı mutlaka gelecek ama kul rızkı gelmedi diye eyvah diye telaşlanıyor. Efendim böyle rızkının biraz geciktiğini sanıyor. Heh, böyle rızkının geciktiğini sanan efendim bir kimse de fel yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. O da la havle ve la kuvvete illa billah demeyi çoğaltsın, çok yapsın. Yani bu ne demek? La havle ve la kuvvete illa billah dedikçe rızkı efendim çabuk gelir demek. Sözün manası bu. Rızkı çabuk gelir. Ama bir de tabii efendim la havle ve la kuvvete illa billah kadere inancın, imanın çok derin bir derecesidir. La ilahe illallah aşikare zikirdir. Aşikare tevhiddir. La havle ve la kuvvete illa billah derinden derine, gizli içten tevhiddir. Yani güç kuvvet sadece Allah'ın elindedir. Her şey onun emriyle, onun gücüyle, kuvvetiyle, rızasıyla, yazmasıyla, kaderiyle, kazasıyla oluyor. Manasını ifade ettiğin için la havle ve la kuvvete illa billah. Tabii çok kıymetli bir söz. Burada da yani kul rızkı biraz gecikti deyince kendi kendine öyle bir duygu içine girdiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah deyince yani demiş oluyor ki bu biliyorum ki işte kaderi takdir eden efendim bütün gücün kuvvetin elinde olduğu şey Allahu Teala Hazretleridir. Kaynak Allahu Teala Hazretlerinin efendim irade-i ilahiyesidir. Binaenaleyh onu hatırladı mı insan rahatlar. Yani kadere iman gene işin içine girer ve rahatlar. Ama ayrıca bu sözü söylemekten dolayı Allah çok mükafat veriyor bu sözü söyleyene. Efendim 90 türlü mükafat veriyor. Efendim en aşağısı insanın gamının kederinin dağılması, ondan sonrası çeşit çeşit mükafatlar. Bu sözleri küçümsemeyelim. Bu sözlere Allahu Teala Hazretlerinin çok büyük mükafatlar verdiğini bilelim. Bakın 3 tane güzel cümle öğrenmiş olduk dini bakımından. Önemli olan Elhamdülillah cümlesi, Estağfirullah cümlesi, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Bunları çok söylemeyi Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bunlar tabii şeyi gösteriyor. Yani müminin ağzının zikirli olması gerektiğini, elinin efendim tesbihli olması gerektiğini, derviş meşrep olması gerektiğini, böyle bu çeşit zikirleri çok yapması gerektiğini ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat diye ayet-i kerimede bildirilen insanlardan olması gerektiğini gösteren şeyler. Şimdi bu tavsiyeleri yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bunları yaptı mı sevgili kardeşlerim? Allah kadiri mutlak olduğundan, müsebbibül esbab olduğundan, her sebebi yaratan, gönderen, efendim hazırlayan o olduğu için elhamdülillah diyenin nimetini arttırır, estağfurullah diyenin tasasını, gamını, kederini dağıtır, ilahi bir neşe, rahatlık, huzur, sükun verir, efendim la havle ve la kuvvete illa billah diyenin kesesini bereketlendirir, efendim kafasını, gönlünü, kalbini rahatlandırır. Efendim bunlar tabii Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini, rızasını kuluna ikram etmesini harekete geçirdiği için maddeten de sadece manevi, hani deniliyor ya, maneviyatımızı kuvvetlendirmek için, işte moral almak, vermek için filan deniliyor. Öyle değil. Maddeten de sonuç olarak evinde insanın bereket hasıl olur, kesesinde bereket hasıl olur. Gamı kederi dağılır, rahatlar, huzura kavuşur, sevindirici olaylar hemen arkasından gelir, nimetler hemen yağmaya başlar. Sonuç itibariyle alemleri yaratan, Razzak-ı Alem olan, efendim latifun bi ibadih, kullarına lütfedici olan Allah-u Teala Hazretlerinin lütuflarına ermeye başlar insan. Onun için bu sözleri söyleyin. Tabi dinimiz neden acaba bu sözleri çok çok söylemeyi bize emretmiş, tavsiye etmiş? Peygamber Efendimiz niçin bu sözleri çok çok söylemeyi istiyor? Bu sözler söylendikçe sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, bu sözler söylendikçe dilden gönüle doğru derinlemesine gitmeye başlar. İlk önce insan diliyle söyler ama sonra yavaş yavaş gönlüne bu duygular yerleşir, aklına yerleşir, iradesine yerleşir, efendim niyetine yerleşir. Sonunda kulun kafa yapısını değiştirir, gönül yapısını değiştirir. O kul böyle değişik bir kul olur. İhlaslı, imanlı, Allah'a tevekkül eden, efendim böyle çok maneviyatı efendim nurlu, kuvvetli bir insan haline gelir. Sonuca, o sonuca götürdüğü için bu gibi güzel sözlerin çok söylenmesini, zikrin çok yapılmasını Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek çok ayetlerde ve hadis-i şeriflerde bize tavsiye etmişler. Evet, şimdi bu zikirlerden bu cuma günü size Peygamber Efendimiz'in 3 tane tavsiyesini buraya kadar öğrendiniz. Elhamdülillah çok diyeceksiniz, nimetleriniz artacak. Estağfurullah çok diyeceksiniz, tasalarınız, kederleriniz dağılacak. La havle ve la kuvvete illa billah çok diyeceksiniz, rızkınız bollaşacak. Efendim nice nice maddi manevi ikramlara sahip olacaksınız. Ve men nezele ma'a kavmin felâ yasum illa bi iznihim. Şimdi Efendimiz konuşurken tabi belki vaaz veriyor, belki bir sohbette, belki bir hutbede, efendim cuma hutbesinde bazen çeşit çeşit konuları peş peşe anlatır. Siz daha önceki hadis-i şeriflerden de bunları biliyorsunuz zaten. Bir hadis-i şerifin, iki rivayetin içinde başka başka konular yer alabiliyor. Bu da ne oluyor? Şeyi canlandırıyor. Yani sohbeti canlandırıyor. Peygamber Efendimiz tek bir konuda konuşmuyor. Çeşitli konularda konuşunca dikkat tazeleniyor ve sohbet daha böyle tatlı oluyor. Ha, bir de öyle dedi Peygamber Efendimiz diye. Dinleyenler tabii daha candan dinliyorlar. O tarafta iyice hatırında kalıyor. Ne buyurmuş bu zikir tavsiyelerinin arkasından? Hemen nezele ma'a kavmin, bir kavme misafir, konuk, inen, efendim, giden bir insan, felayetim illa bir izin, onların müsaadesi, izni olmadan oruç tutmak. Tabii bu herhalde Ramazan orucu değil de, efendim işte insanın sevap kazanmak için zaman zaman tuttuğu, Peygamber Efendimiz de bazı oruçlar tavsiye ediyor, öyle oruçlardandır. Yani ev sahibinin durumuna göre onun müsaadesine göre yapacak. Oruç tutabilir miyim yarın? Müsaade eder misiniz? Yanlış anlaşılmasın, kusura bakmayın deyse, onların izni olmadan oruç tutmayacak, iznini alarak oruç tutacak. Bu da bir edep. Bunu da öğrenelim. Efendim, seyahatte mesela insan yolculukta çıkıyor evinden, sefer mesafesine çıktığı zaman ne oluyor? Bir kere namazlar iki rekat kılınıyor. Ondan sonra oruçlar da zaten Ramazan'da bile olsa seferde oruç bazı zorluklar getireceği için tutmayabilir. Sonradan ödemek üzere seferde olan kimse tutmayabilir. Ama tutabilecek durumdaysa Ramazan orucunu geçirmeyeyim diye tutar. Nafile oruç dediğimiz yani fazilet kazanmak için, derece kazanmak için tutulan oruçlarda efendim seferde tek şey değil. Böyle tavsiye edilmiyor. Leysemine zirri sıyamı siz sefer buyurmuş Efendimiz. Yolculuk oruç tutmak zirri takva değildir. Neden? Sıcaklık vardır, soğukluk vardır, yorgunluk vardır. Efendim gıdayı bulmak vardır, iftar edebilmek, edememek vardır. Sahura kalkabilmek, kalkamamak vardır. Zorlamıyor yani. Dinimiz Müslümanı zorlamıyor. Zor şartlar altında kolaylıklar ihsan ediyor. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir lütfu bize. Tabi sefer mesafesinde değil de işte bilmem öteki mahalledeki komşuya gittik. Buyur. Bir şey ikram edecek. Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. Efendim veyahut arkadaşlarla beraber çağrılmış misafir gitmişler bir yere. Arkadaşlar hep sofraya oturuyor. Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. O zaman orucu bozup ertesi gün başka bir gün ödeyip arkadaşlarla dostluca hareket etmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Yani ev sahibini görüyorsunuz bazı selahiyetleri var, hakları var. Yani misafirinin oruç tutup tutmamasına bile efendim onun izni gerekiyor. Bu da dinimizin ne kadar böyle ince efendim adab-ı maşeret ihtiva ettiğini gösteriyor. İnsanın misafir gittiği yerdeki şartlara uyması gerektiğini, huzuru koruyup kollaması gerektiğini, mutluluğu, neşeyi efendim aykırı hareketlerle, terbi hareketlerle, tek hareketlerle efendim tadın tuzunu kaçırmamayı önemli sayıyor İslam dini. Hemen de hele dâre kavmin kendisi haysu emerahu. Bir kimsenin evine giden kimse diyor Efendimiz, o ev sahibinin gösterdiği yere otur. Şuraya buyurun otur. Tamam, buraya oturacak. Yok ben şuraya otururum vesaire filan demeyecek. Çünkü yeteinnel kavme a'lamı bi avdeti tarihin. Çünkü efendim o evin sahipleri olan kişiler evlerinin durumunu daha iyi bilirler. Efendim şartları daha iyi bilirler. Efendim onun için oraya otur demişlerdir. Vardır bir sebebi. Öbür tarafa oturmaması lazım. Ya birisi gelecektir ya orada bir şey vardır. Evin durumunu evin sahibi bile şuraya otur deyince peki diyecek. Ev sahibine dinleyecek. Tabi efendim bizim halkımızın arasında yayılmış sözler var. Efendim yani misafirin ev sahibine itaat etmesini halkımız biliyor. Bunu öğrenmiş. Ev sahibine itiraz edilmez diye. Efendim hatta biz de biraz halk arasında söylenen sözleri hafifçe değiştirerek söylüyoruz. Misafir ev sahibinin kuzusudur diyoruz. Yani kuzu kuzu dediğini yapması lazım. Kuzuyu hani diye çektiği zaman, şuraya bağladığı zaman şurada durur. Buraya bağladığı zaman burada durur diye. Bunu her zaman söylüyoruz. Efendim, kuzu sözü de yakışıyor doğrusu yani. Misafirin kuzu kuzu olması lazım. Ev sahibinin sözünü dinlemesi gerekiyor. Şimdi geliyoruz son efendim cümleye. Hazreti sevgili akra dinleyicileri. Hadis-i şerifin bu kısmı tabi her tarafı önemli ama bu kısmına özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Ve inne minezzem bil meshuti bihi ala sahibihi el hıkta vel hasede vel kesele fil ibadeti ve danike fil maişe. İşleyen kişiye Allah'ın kızmasına sebep olan bir günahtan dolayıdır şu sayılan şeyler. Yani biraz hadis-i şerifi harfiyen tam tercüme etmeyi de söyleyecek olursak şu sayılan şeyler efendim Allah o kula kızmıştır da ondan o kulun başına geliyor demek. Ve inne minezzen bil meskutu bihi ala sahibi. Günahı işleyen o kişiye Allah'ın kızmasına kızdığından dolayıdır şu şeyler. Neler?
1: İnsanın içindeki
0: kin, bir kimsenin bir başka kimseye kin duyması, içinden ona böyle kızgınlık beslemesi. Efendim, vel haset, kıskançlık, o karşısındakini kıskanıyor, İçinde ona karşı kıskançlık.

kısıt olması, eksik olması, olmaması, kıt olması. Bunların dört şeyi saydı Efendimiz. Tekrar hatırlatacağım aklınızda kalmadıysa. Bunlar Allah o kul bir günah işlemiştir, ona kızmıştır da ondan o kulun içinde var bu duygular demek. Ha, görüyorsunuz sevgili dinleyiciler, Allah bir kula kızdı mı, ona tevfikini artık refik etmedi mi, kızdı mı, o zaman kul kötüleşiyor, buruşuyor, efendim kötü duyguların içine düşüyor, acayip bir mahluk oluyor. İçinde çeşit çeşit ahlaki kusurlar da belirmeye başlıyor. Neden? Allah tevfikini çekti, sevmiyor, rahmet nazarıyla bakmıyor. Onun için başladı kötü kötü huylar. Bu çok önemli. Demek ki kötü huyların kaynaklarından birisi diyeceğiz. Hatırımıza iyice yerleştirelim bunu. İşlenilen bazı günahlar. O günahlardan dolayı o kötü huylar bitiyor insanın içinde. Yeşeriyor, gelişiyor, ondan o kötü huyları yapıyor. Tabii biraz devam edelim düşünmeye. O kötü huyu yaptı kul. Ne olur? O kötü huya göre hareket etti. Ne olur? Onun da arkasından bir sürü günaha girer. Mesela birisine karşı kin duydu. İçinde kin besliyor. Efendim bunun cezası çok büyük. Ya, veyahut haset ediyor. Haset onun yaptığı öteki ibadetlerin sevaplarını alıp götürür. Bu da fena. Bak şimdi bir günah işlediğinden dolayı Allah onun içine haset veriyor. Haset edince de öbür yaptığı iyilikler yanıp gidiyor. Zincirleme bir takım felaketler peş peşe yağmaya başlıyor. Sonra vel keseli fil ibadet. İbadette tembellik içine düşmek. Hadi kalk gece namazı kıl, kalkamıyor. Hadi kalk camiye git, gidemiyor. Halbuki camiye gitse 27 kat sevap fazla olacak. Halbuki gece namazına kalkabilse o dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha büyük bir sevap kazanmış olacak, mükafat kazanmış olacak. O güzel işi yapmakta bir tembellik oluyor içinde. O güzellikleri kaybediyor. O ibadetleri yapmaktan elde edeceği bütün şeyler, kârlar, sevaplardan mahrum kalıyor. Sebep daha önce işlemiş olduğu bir günah. O günahtan dolayı Allah ibadette bir tembellik verdi buna. O ibadetleri de yapamaz duruma geldi. Ne kadar fena. Ve danike fil maişe, bu da çok önemli bir tarafı. Hani bazı insanlar maddeci olur, menfaatçi olur diyoruz. Al buyur işte menfaatçi insanlara söyleyin. Bak maişetteki kıtlık, darlık, kazançtaki efendim eksiklik filan işlenen günahlardan oluyor. Allah maişetini daraltıyor. Aksini düşünelim. Eğer şey yapsa, günahları işlemese maişetini genişletecek. Efendim rızkı bol olacak, rahat olacak. Biliyoruz başka hadis-i şeriflerde, mesela sabah namazından sonra camide oturdu. Peygamber Efendimizin adeti olduğu üzere Kur'an okudu, tesbih çekti, ibadet eyledi. Sonra şöyle yarım saat 45 dakika geçince işrak namazı kıldı camide. Herkes gitti ama bu mümin, ibadet ehli mümin oturdu, Kur'an okudu, Yasin okudu, Evrad-ı Şerife'yi okudu, duaları okudu. İki rekat işrak namazı kıldı. 45 dakika falan bir vakti geçmiş oldu bu işlere. Ne oluyor? O gün rızkı bol oluyor. Rızk yağıyor evine, sofrasına, kesesine bereket geliyor. Neden? İbadet ettiğinden. Bak bir ibadet, efendim, bir sevaplı iş insanın maişetini genişletiyor. Efendim tabii ahlakı da güzel olur. Şeytan yanına sokulamıyor. Şeytan yanına sokulamayınca kötü şeyleri fitlemiyor, vesvese olarak veremiyor. Efendim onun aklına sokamıyor. Böylece zincirleme bir iyilik başlıyor. Yani insan ibadetleri, güzel şeyleri, sevaplı işleri yaptıkça zincirleme peş peşe birbirine ekli olarak iyilikler yağmaya gelmeye başlıyor. İyiliklerinin içine doğru gitmeye başlıyor insan. Günah işlediği zaman da zincirleme kötülükler gelmeye başlıyor. Günah işlediğinden dolayı Allah ahlakını bozuyor. İçine kıskançlık geliyor, kin geliyor. Başka insanlarla böylece meseleleri, efendim sorunları artıyor. Kavgalar, gürültüler, çekişmeler, çatışmalar ziyadeleşiyor. Bu da tabii toplum içinde bir huzursuzluk. Yani böyle kötü huylu bir insan hem kendisini rahatsız eder hem başkasını rahatsız eder. Çatıştığı, çekiştiği insanları rahatsız eder. Büyük bir zarar. Kendisinin huzuruna zarar, toplumun huzuruna zarar. İbadetteki tembellikler de

0: sevap kazanmaktan onu engelliyor. Efendim büyük sevaplar elden kaçıyor vesaire. Bakın ne kadar güzel bilgiler öğrenmiş olduk bu hadisi şeriften aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Şimdi söylediklerimizi bir daha bir özetleyelim de efendim not alamayanlar, aklında tutamayanlar bir daha hatırlamış olsun, iyice hatırlarında yerleşsin. Tabii bir hadis-i şerifi, bir bilgiyi, bir ayeti kerimeyi, dinin bir hükmünü, fıkhın bir efendim kararını öğrenmekten maksat nedir? Öğrendiğini uygulamaktır. İlmini tatbik etmesi lazım insanın, bildiği şeye göre yaşaması lazım. Şimdi biz de bunları yapacağız. Bize Allah bir nimet verdiyse elhamdülillah diyeceğiz. Efendim gamımız, tasalarımız çoğalmışsa estağfurullah diyeceğiz. Rızk azaldı, gelmiyor galiba filan gibi böyle bir şeyler düşünmeye başladık mı estağfurullah estağfurullah sözünü çok söyleyeceğiz. Efendim la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söyleyeceğiz. Bir kimseye misafir gittiysek ona hürmet edeceğiz. Onun sözünü dinleyeceğiz. Onun izni olmadan oruca kalkışmayacağız. Efendim birisinin evine gene misafir gittiğimiz zaman efendim şuraya otur deyince otur dediği yerde oturacağız. Çünkü evin bin bir türlü şartı vardır. Evin neresinde oturması gerektiğini o ev sahibi bilir. Peki diyecek, oraya oturacak misafir. Efendim bir de günah işlememeye çok çalışacağız. Günah çok zararlı bir olay. Çok zararlı. Hem insanın kendisine zarar veriyor hem de başkalarına zarar veriyor günah. Nasıl başkalarına zarar veriyor onu da hatırlayalım. Kendisi işlediği için günahı o zarara uğruyor. Onu uzaktan görüp gıybetini eden, başkasına söyleyen gıybet ettiği için zarar görüyor. Bak bu günah işledi diye söylediğinden. Efendim onun işlediği günaha ses çıkartmayan, razı olan işlemiş gibi o da günaha giriyor. Efendim iştirak etmiş oluyor günaha. Hasılı birçok zararı çıkıyor. Başka bir zararı da nedir? İnsanın içinde bir takım kötü duygular o günahtan dolayı Allah tarafından yeşermeye, belirmeye başlıyor. Onlardan bir tanesi kin. Başka insanlara karşı kin duymak. Haset duymak ikincisi. Üçüncüsü ibadetleri yapmakta isteksizlik, yani tembellik oluyor. Dördüncüsü de maddi bir sonuç, efendim rızkı azalıyor. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, efendim aman günah işlememeye çok dikkat edelim. Gözümüzü dört açalım, cehennemden korkalım, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım, Allah'ın gazabına uğramamaya dikkat edelim, cenneti elden kaçırmamaya dikkat edelim. Her işimizi, sözümüzü düşünelim önünden, yapayım mı yapmayayım mı? Günah ise yapmayalım, sevaplı ise yapalım. Efendim, hayat bir imtihandır. İmtihanda gevşek durmayalım, vakti boşa geçirmeyelim ve bir saniyemizi bile boşa harcamayalım. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi sözüyle söylüyoruz bunu, gayemizi. Ya Rabbi benim arzum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz müminler olarak. Allah'ın rızasını kazanmak için de günahlardan kaçınacağız. Sevaplı işleri yapmak gayretli olacağız. Günahları işlersek, kaçınmazsak hem dünyada çeşitli felaketlere uğrarız, uğramayalım Allah korusun, hem de ahirette cehennemde cayır cayır yanar günahı işleyenler. Sevaplı işleri yapanlar hem dünyada çeşit çeşit bereketlere, hayırlara nail olur, hem de ahirette Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla, efendim bahşiyle, keremiyle cennetine girer, ebedi saadete erer. Efendim ebediyen efendim nimetler içinde, cennet içinde bahtiyar olur. Allah Teala Hazretleri cümlemizi günahlardan uzak duran, vazifelerini bilen, yapan, çalışkan, hayırlı, verimli, olgun, kamil, bilge efendim Müslümanlardan eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Sizi ve sevdiklerinizi efendim iki cihan saadetine erdirsin. İki cihanın tehlikelerinden korusun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili akra dinleyicilerim.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Asr Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen kısa surelerinden biri olan Asr Suresini anlatacağız bugün. 3 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetteki Asr kelimesinden almıştır. Asr, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazı veya Peygamberimizin asrı olan saadet çağı ya da dehir, sürekli zaman anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de üçer ayetten oluşan en kısa 3 sureden biridir. Asr suresinde inanıp salih amel işlemenin gereği, hakkı ve savbı tavsiye etmenin önemi anlatılmaktadır. Sure, iman edenlere kısa ve öz olarak tavsiyeler içerir. Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Ashab-ı kiram buluştukları zaman Asr suresini okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz. Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

pazar eyledik götürü. Yaradılanı hoş gör, yaratandan ötürü.

Merhaba dostlar. Ölmezden ödgin ölmüş bir dervişi tanımaya, şiirlerinden tatmaya hoş geldiniz, bahtiyarlık verdiniz. Yunus'u okurken karşımızda sade, masum, gözleri şefkat ve sevgi dolu bir dervişin ilahi bir lisanla terennüm ettiğini duyarız. Ruhunu eski bir tanıdık gibi bize açan bu derviş, Hakk'a hitaplarında ve feryatlarında da daima en tabii bir sadelikle, samimiyetle haykırır, ağlar, itiraz eder yahut vecd içinde terennüm eder.

Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle diyor Yunus Emre hakkında. Ben Orhan Gazi'yi ve onunla beraber ikinci imparatorluğu kurmaya çalışanların hiçbirini Yunus'tan ayıramadım. Ne zaman Orhan Gazi'nin çehresine biraz eğilsem, orada Yunus divanından aksetmiş çizgiler görürüm. Ve bütün o fütuhatların arkasında bu ruh kasırgasıyla Türkçe'de doğan yabancı değerler dünyasını selamlarım.

Nihat Sami Banarlı ise imanı ve ideali gereğince geniş halk topluluklarına ses duyurmaya çalışan Yunus Emre'nin Türkçesi sade ve çok güzel bir halk lisanıdır. Yunus duymuş, düşünmüş, inanmış ve bütün duyuş, düşünüş ve inanışlarını büyük bir sadelikle şiirleştirmeye muvaffak olmuştur, diyor Yunus Emre hakkında. Şimdi Yunus Emre'nin güzel bir şiiriyle devam ediyoruz dostlar.

Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste. Ol senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çün sen dediğin olmaz. Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür, geçer. Cahiller onu bilmez.

Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre de başkaları gibi İslam'ın insan anlayışını ve görüşünü, hayat telakkiyesini anlatmış. Onun büyüklüğü bunları ifade edişteki kudretinden ileri gelmekte. İslam tasavvufunu ve İslam'ın insan telakkisi ve görüşünü Fars dilinde en güzel şekilde Mevlana, Türkçe'de ise Yunus Emre ifade etmiştir dostlar. Yunus Emre, zamanının, geçmişin ve şimdinin Yunus'udur. 8 asrı aşmak, insanlık tarihindeki şairler arasında kaçına nasip olmuştur? Zafer, bir milletin insani zaferi olursa ve şair kendini insana verirken geleceğe gönül bağlamışsa, zamanları aşabilmişse, zamanı hükmü altına alabiliyorsa, ebediliğe ulaşıyor.

Arif Nihat Asya şöyle diyor Yunus Emre hakkında. Benim neslimin amin alaylarında ilahilerin okunurdu. Bizi elimizden tutup mektebe sen başlatırdın. Şimdi mektepte de kitapta da bizimlesin. Çocuklarımızlasın. Seni okuyor, senden okutuyoruz. Menkıbendeki iğri odun, doğru odun olayından çıkardığımız doğruluk dersini çocuklarımıza ve birbirimize tekrarlıyoruz. Anlatabilenler de anlatamayanlar da, anlayabilenler de anlayamayanlar da elbette olacaktır. Rüzgar maziden estikçe, 7 asır öteden bize selamın geliyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Şimdi yine Yunusça bir şiirle devam edelim Yunus diyarındaki gezintimize.

Geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi.

0: bir hastaya vardınsa, bir içim su verdin ise, yarın orada karşı gele, hak şarabın içmiş gibi.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Dostlar, Yunus her gönülde ayrı bir güzellik meydana getirmiş. Kimi bir şair demiş, kimi bir düşünür. Bakın Münevver Ayaşlı ne diyor? Yunus Emre ne bir ozan, ne bir düşünür, ne diyar diyar dolaşan bir saz şairidir. O hak aşığıdır, velidir. Evet, Yunus Emre 72 millete aynı gözle bakabilen, rehber ve önden gidicilerden bir kimsedir. Bu samimi, alçak gönüllü, yiğit ve korkusuz derviş, kitlelerin her zaman muhtaç olduğu irşatçılık ve uyandırıcılık vazifesini öylesine başarmış, ölümsüz varlığını bütün dünyaya öylesine kabul ettirmesini bilmiştir ki, aradan geçen 700 yıl gibi uzun seneler onu faniler kervanına dahil edememiş ve gönüllerde kurduğu saltanata son verememiştir.

Profesör Doktor Mehmet Kaplan der ki, biz eğer Yunus'un şiirlerini anlamakla beraber aynı saadet ve neşeye ulaşamıyorsak, bunun sebebini aynı yaşantıya sahip olamamakta aramalıyız. Çiçekler bile kendilerine uygun toprak, hava, su ve ışığı buldukları zaman açarlar. Bizim içinde yaşadığımız hayat şartları, Yunus'un şiirlerinde anlattığı ilahi duygu güllerine değil, deve dikenlerine elverişlidir. Benim kanaatime göre halk kültürünü diriltmenin en emin yolu, yüksek kültüre sahip olmaktır. Yunus Emre'yi Yunus yapan, daha yüksek bir kültüre sahip oluşudur. İslamiyetsiz, tasavvufsuz bir Yunus Emre tasavvur edilebilir mi?

İşte yine Yunus Divanı'ndan güzel bir şiir getiriyoruz hanelerimize. Bir nazarda kalmayalım. Gel, dosta gidelim gönül. Hasretle ölmeyelim. Gel, dosta gidelim gönül.

Terk edelim İlüşar'ı, dost için kılalım zarı, ele getirelim yâri. Gel, dosta gidelim gönül. Bu dünyaya kalmayalım, fanidir aldanmayalım. Bir iken ayrılmayalım. Gel, dosta gidelim gönül.

kılavuz olgıl sen bana. Gönülelim dosttan yana. Bakmayalım önden sona. Gel, dosta gidelim gönül. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, gel, dosta gidelim gönül. Gerçek erene varalım, hakkın haberin soralım. Yunus Emre'yi alalım. Gel, dosta gidelim gönül.

Ol dost bize gelmezse, ben dosta giri varayım. Çekeyin cevru cefayı. Dost

Sizin görüvereyim. Sermaye bir avuç toprak. Anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var ne dükkan. Pazara neye varayım? Kırılmıştır dost dükkanı. Dost içine girmiş gezer. Günahım çok gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım.

Gönlüm eydir, dost benimdir. Gözüm eydir, dost benimdir. Gönlüm eydir, göze sabrit. Bir dem haberin sorayım. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek. Ana kim ol nazar kıla, ben acı nice yüreğin. Bu programımızda Yunus Emre'nin şiirlerinden bir demet sunmaktır dileğimiz dostlar. Birkaç güzel şiiriyle Yunus Emre aşkla geliyor gönüllerimizdeki tahtına. Ey dost aşkın denizine, girem, gark olam, yürüyem. İki cihan meydan ola, devranım sürem, yürüyem. Bülbül olubanı ötem, gönül olam, canlar utam. Başımı elime alıp, yoluna varam, yürüyem. Şükür gördüm didarını, açtım visalün yarını. Bu benlik, senlik şarını, terkini uğram, yürüyem. Yunus'tur aşk avaresi, biçareler biçaresi. Sendedir derdüm çaresi, dermanım soram, yürüyem.

Vaktinize hazır olun. Ecel varır, gelir bir gün. Emanettir kuşa canın. Sahip vardır, alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın. Yedi deryalar geçersin. Pervaz vuruban kaçarsın. Ecel seni bulur bir gün. İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan, eliften bağı bilmeyen, okur kişi olur bir gün. Tutmaz olur tutan eller, çürür şu söz söyleyen diller, sevip kazandığın mallar, varislere kalır bir gün. Yunus sözün bunu söyler, aşkın deryasını boylar, şu yüce köşkler, saraylar, viran olur, kalır bir gün.

Divan-ı Aşk'ta Yunus Deryası'na dalmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Yunus Emre'nin sanatını inancından, fikrinden, zikrinden ayırarak incelemeye imkan yok. Zira onda asıl olan muhteva, fikir ve iman. Bir başka deyişle, şiirleri inancının, dünya görüşünün, yaşama üslubunun dile gelmesi.

Tehi görmen kimseyi, hiç kimsene boş değil. Eksiklik ile nazar, erenlere hoş değil. Ey Yunus, hakkı bilen, söylemez herkes yalan. İkilik ile gelen, doğru yol bulmuş değil. Hakkı dost bilen bu derviş, bakın daha neler söylüyor. İyi dost.

aşkın denizine. Girem, gark olam, yürüyem. İki cihan meydan ola. Devranım sürem, yürüyem. Bülbül olubanı ötem. Gönül olam, canlar utam. Başımı elime alıp yoluna varam, yürüyem. Şükür gördüm didarını, aştım visalün yarını. Bu benlik senlik şarını, terkini uram, yürüyem. Yunus'tur aşk avaresi, biçareler biçaresi. Sendedür derdüm çaresi, dermanım soram, yürüyem.

Ey yarenler, ey kardeşler. Ecel ere olun bir gün. İşlerime pişman olup kendi özüme gelen bir gün. Yanlarıma kona elim. Söz söylemez ola dilim. Karşıma gele amelim. Nettimse gören bir gün. Oğlan diğer danışmana, seladır dosta düşmana, sol dört tek bir namazla,

Beş karış bez durur donum. Yılan çıyan yiye etin. Yıl gece obrula senin. Unutulup kalan bir gün. Başıma dikeler hece. Ne erte bilmem ne gece. Alemler umudu hoca. Sana ferman olan bir gün. Yunus Emre sen bu sözü dahi tamam etmemişsin. Tek yürüyeyim, neyleyim? Üstadıma gelen bir gün.

Divaneler, divaneler. Durun, durun aşka sela. Aşk esri mestaneler. Durun, durun aşka sela. Mesti elestler kandaksız. Mestane mestler kanatsız. Saki duruptur çanaksız. Durun, durun aşka selam.

Merdaneler, merdaneler, erlik de mi bugün durur? Bas veruben can terkini, vurun, vurun aşka sela. Ey nice hamle idelim, iş bu fenadan gidelim. Binin binin sevk atalım, sorun, sorun aşka sela. Muhabbet yoluna girip aşktan dava kılan kişi, tan eylemiş aşıklara, görün, görün aşka sela. Akıl ne bilir aşkı kim? Mağrur olup dur aklına. Aşkı bugün bu Yunus'a. Sorun, sorun aşka selam.

Yunus Emre 700 yaşında. 20. asır başlarına kadar hemen sadece halkımızın gönlünde, dergahlarda, tekkelerde yaşadı durdu. Şiirleri, ilahileri neşemize, ıstırabımıza ortak oldu. O zamandan beri Yunus, milli kültürümüzde yeni bir hayata kavuştu.

Yunus'un güzel bir şiiriyle veda etme vaktimiz geldi çattı dostlar. Yunusça selam olsun. Kalanlara selam olsun. Eyvallah.

Yusuf'u kaybettim Kenan elinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikriyle Leyla bulunmaz. Bu ne yaredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Yunus öl deyus helan verirler. Ölen benden imiş, aşıklar ölmez.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Yani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var. Alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız.
1: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar.

Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor sevgili dinleyiciler. Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Allah'tan korkun ki başarıya erişesiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki, sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlememekte sabır. Allah Celle Celaluhu yine ayetinde müminleri şöyle tanıtmıştır. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Ayette bahsedilen tüm bu özellikler,

güzellikler ancak gerçek sabır anlayışının kalbe yerleşmesiyle yaşanabilir. Peki efendim, sabretmek, başımıza gelen her şeye metanetle tahammül etmek nedir? Sabır, değişen maddi ve manevi durumlar karşısında dengeyi bozmamak, acılara katlanmak, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukavemet etmek, beşeri hisleri aklın ve dinin sınırları dahilinde sabit tutmak manalarına gelir. Metanet de başa gelen her türlü iptilaya karşı metinlik, muhkemlik, dayanıklılık ve sağlamlık demektir. Sabır, güzel ahlakın ağırlık merkezi, imanın yarısı, ferah ve saadetin anahtarıdır. Cennet nimetlerine kavuşturan büyük bir fazilettir. Sabır, hoşa gitmeyen ve ızdırap veren hadiseler karşısında dengeyi bozmadan sükunete bürünmek, hakka teslim olmaktır. Bazı kıssaları, olayları okuyup hatırlamak bize sabır ve tahammül duygusu kazandırır. İşte efendim, bu düşünceyle bugün sizlere takdirle dinleyeceğinizi, gönlünüzde huzur duygusu bırakacağını ümit ettiğimiz birkaç örnek sunmak istiyoruz. Geniş düşünmeye, sabır ve tahammülü olmaya en çok muhtaç olduğumuz şu devirde, belki de bu gibi güzel örneklerden etkilenerek bir olgunluk kazanmanın önemine dair uzun uzun düşünürüz inşallah.

İlk olarak Asr-ı Saadet dönemine gidiyoruz değerli dinleyiciler. Diline pek hakim olamayan konuşkan bir adam Hazreti Ebu Bekir'i radıyallahu an tenkit etmeye kalkışır. O da hakkı olan cevabı hemen vermeyip sabırla dinlemeye tercih eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu durumu tebessümle seyreder. Ne var ki sorumsuz adam yersiz konuşmasını uzatınca suskunluğunu bozan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an cevap vermeye başlar. Bu defa da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki tebessüm kaybolur. Bu tebessüm kaybını merak edip soran Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir açıklama yapar. Sen tenkit eden adamı sabırla dinliyor ve cevap vermiyordun. Bu sırada bir melek senin sabrını görünce o adama cevap veriyor, seni melek savunuyor, ben de bu durumu tebessümle seyrediyordum. Ne zaman sen sabrı bırakıp cevap vermeye başladın, melek seni savunmaktan vazgeçip sustu. Meleğin susmasından dolayı üzüldüm, tebessümüm de ondan kayboldu. İsterseniz bir sabır ve tahammül örneği de İmam-ı Azam'dan verelim. Küfe mescidinden çıkıp evine doğru yürüyen imamın peşine takılan bir adam söylenerek arkasından gelir. Sen İmam-ı Azam falan değilsin ama halka büyük bir alim gibi görünüyor, kendine İmam-ı Azam dedirtiyorsun. Yolun sonuna kadar arkasından söylenerek gelen adamın ithamlarını sessizce dinleyen İmam-ı Azam, nihayet geriye dönüp tebessümle baktığı adama der ki, ''Burası benim evimdir. Söyleyeceklerim bittiyse izin ver de evime gireyim.'' İmam-ı Azam evine girer, kapısını da yavaşça kapar. Bunca itham ve isnatlara kırıcı bir karşılık vermeden dinleyen imamın bu hali adamı vicdan muhasebesine iter. Nihayet kararını veren adam bu defa şöyle seslenir. Bu zat gerçekten de İmam-ı Azam'mış. Şimdi şüphem kalmadı bunun en büyük imam olduğuna.

Bir başka sabır örneği de sevgili dinleyiciler, meşhur tasavvuf büyüğümüz Malik bin Dinar'dan olsun. Yolda giderken Malik bin Dinar'ı gören biri yanındaki arkadaşına söylenmeye başlar. Şu adamı görüyorsunuz ya, riyakarın tekidir. Hep gösteriş için yapar yaptıklarını.

Görenler de onu tasavvuf büyüğü zanneder. Malik bin Dinar sesin geldiği tarafa dönüp adama tebessümle bakar. Olanca yumuşaklığıyla şu cevabı verir: Allah razı olsun senden. Şimdiye kadar hiç kimse beni bu kadar doğru tarif etmedi. Ne kadar güzel bir cevap değil mi? Elbette anlayabilene. Öyleyse var mısınız böylesine bir eleştiriye gönül rızasıyla bakmaya, dua ile karşılık vermeye? Son olarak da sevgili dostlar, bir misal de Hazreti Mevlana'dan verelim de günümüzü daha da bereketlendirelim. Konya çarşısında kendine çok güvenen bir adam çevresine meydan okuyarak der ki: Bana bakın bana, ben öyle bir adamım ki bana bir kelime söyleyen bin kelimeyle cevap alır. Hazreti Mevlana adamın çenesi altına kadar sokulur, gözlerin içine bakarak şöyle bir cevap verir: Ben de öyle bir adamım ki bana bin kelime söyleyen bir kelimeyle dahi cevap alamaz. Çünkü meleklerin cevabı yeterli olur bana.

0: Bugün naklettiğimiz tüm bu kıssalarda görüldüğü gibi sabır tam bir olgunluk ve üstün ahlak tezahürüdür. Her halükarda Allah'ın emir ve yasaklarındaki nimet, hikmet ve ilahi mükafatları düşünmek sabrı kolaylaştırır. Sabır aynı zamanda müminlere Allah'ın Celle Celaluhu razı olacağı güzel bir ahlakın da yolunu açar. Bu ahlakı yaşamalarıysa Allah'ın Celle Celaluhu sonsuz rahmetini ve cenneti kazanmalarına vesile olur ki müminler için bundan daha güzel bir kurtuluş yoktur. Mümin hayatının sonuna kadar fedakarlıkta, hoşgörüde, tevazuda, affedicilikte, dürüstlükte, sadakatte, sevgide kararlılık gösterir ve sabırla bu ahlak özelliklerini yaşamaya devam eder. Sabrın dünyevi tarafı acı, ahiret tarafı çok parlaktır. Sabrın acılarını sineye çekenler, ebediyet devleti olan cennete ve Allah'ın rızasına kavuşurlar. Allah Celle Celaluhu cümlemizi o seçilmiş kullarının arasına dahil eylesin inşallah. Amin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil. Ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var. Bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmuş.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.
1: Akra dinliyorsunuz.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle la ilahe illallah muhlisan. Dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden, tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor. Yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki, efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi, müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki kâle inni ehâfu en yettekilû. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye ona güvendikleri için hayrat-ı hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas, bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis. Yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah'ı ihlasla söylemek, yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor. Akra, akra, akra. Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.
3: Check this out, y'all. Okay. While we gassing up here, why don't we work on our voices a little bit, warm them up before we get to the studio?
4: Yeah, remember that thing we were working on with Zane, that South African drill?
5: Yeah, I remember that.
4: We were doing.
5: Yeah.
4: But let's do it Native D style, of course. So you start it off, Josh, and we join it.
5: Yeah, go ahead, start it off.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.

Sevgili dinleyenler, yeni bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Amerika'ya gidelim birlikte. Amerikalı grup Native Dean'den bahsedelim, eserlerini ve üyelerini tanıyalım, müzik yolculuklarını izleyelim istiyorum. Amerika'da Müslümanlar hemen hemen her milletten var. Burada Müslümanları birleştirici bir unsur olarak müzik önemli bir rol oynuyor. Özellikle genç Müslümanları dinlerinde sabit tutabilmek, daha kararlı ve sağlam duruş sergilemelerini sağlamak noktasında müzikteki boşluğu iyi bir şekilde değerlendiren Native Dean grubu 3 üyeden oluşuyor. Grup üyelerini de tanımaya geçmeden önce kendilerinden güzel bir eserle programımıza başlayalım.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Native Dean, Joshua Selam, Naim Muhammed ve Abdülmalik Ahmet'ten oluşan küçük bir grup. 2000 yılında bir araya gelen bu müzisyen ve söz yazarları, Müslüman olarak büyüdükleri ülkede sorunları vurgulamak, çözümler aramak, birlik olmak amacı taşıyorlarmış. Şarkılarında genellikle aile, insaniyet, çevre, maneviyat, kendini arama gibi konuları ele alan üçlü, müzik ritimleriyle enerjik bir tavır sergilediler. Kendilerinden bir parça daha dinleyelim. Sea of Forgiveness.

Native Dean grubu Amerika'da çıkış yaptıktan sonra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da birçok dinleyiciye ulaştı. 60'tan fazla ülkede konserler verdi. 2006 yılında grup Dubai'de Mahabba ödülünü kazandı. Üçüncü albümleri Remedy ile kariyerlerinde yeni bir çıtaya ulaştılar. Bundan önceki diğer iki albümlerin isimleri Dean You Know, Not Afraid to Stand Alone'dur. Kendilerinden bir parça daha dinleyelim şimdi. Lab Bake sizlerle.

Native din üyeleri kendi müzik tarzlarını yani hip hop'u anlatırken şöyle demişler. Biz bu müzikle doğduk, fikirlerimizi bu müzikle anlattık. Amerika'daki Afrika kökenli insanlar için hip hop bir yaşam stili. Bizim yaptığımızsa kendi dilimiz olan bu müzikle İslamiyet'i anlatmak. Native din sadece ülke çapında müziklerini icra etmekle kalmıyor, lise ve üniversitelerde çeşitli konferanslarda seminerler verip televizyon programları yapmışlar. Şimdi de kendilerinden For the Prophets isimli parçayı dinleyelim.

Müslüman olmakla şerefli. Kur'an okursan asla yanlışa düşmezsin. Çünkü hiç değişmemiş bir kitap var elinde. O zaman Müslüman kardeşim hiç hüzünlenme. Kitabını oku ve onurunu kaybetme diyor Native Dean Müslüm adlı parçasında. Şimdi bu parçayı dinleyelim ve Native Dean'e ayırdığımız bugünkü programımıza veda edelim. Müziğin getirdiği sevinç ve coşkuyla dolu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Allah seni ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanın yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 19.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, size cennetle müjde yasak edilmiştir, yasak diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işi ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır. Peygamber de şikayetle, ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler dedi. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert edinme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere, tefekkür için bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktırlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Hadi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de, onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu diyerek seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Müşrikler, eğer biz tapmada ve bağlılıkta sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımıza bağlılıktan saptıracak, Allah'a ve onun emirlerine bağlayacaktı derler. onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı ve hükümlerini unutup hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı, yaydı? Eğer dileseydi elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu uzayan gölgeyi güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim. Hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu, ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekilde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Öyleyse sen, kafirlere, inkarcılara boyun eğme. Bununla, yani Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihada giriş. O Allah'tır ki, iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah, aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. İnsanı nutfe olarak sudan yaratıp da ona soy, sop ve akrabalık bağı veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. Böyleyken bir kısım insanlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafir ve grupları Rabbine ve onun emirlerine karşı koyanlara arka çıkarlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri 6 günde devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır, Rahmandır. O halde bilmediklerini her şeyden haberdar olana sor, ondan iste. Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini artırdı. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle, hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak küfürden, şirkten ve günahlardan tevbe edip inanan

Salih, sevaplı amel yapan hariçtir. İşte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse, gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap derler. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, sizse Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Şuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eşşuara kelimesinden almıştır. 224 ila 227. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar. Ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, onlar hala azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hatayla bir Kıpti'yi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki, hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. Hadi varın da ona. Şüphesiz biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz deyin. Gidip emri duyurdular. Firavun Musa'yı tanıyıp ona, biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi?
Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin, dedi. Musa, ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden, şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kaktığın o nimetse aslında İsrail oğullarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı. Bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu, çok bilgili bir sihirbazdır, dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken, sihirbazlar, belirlenen bir gün, belli bir vakitte, Yevm-i Zine denilen bir bayram gününün kuşluk vakti bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız? Denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de, böylece biz de onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak, bize mutlaka bir mükafat var değil mi? Dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız, dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa, dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz, dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine, dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbet o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım, dedi. Dediler ki, zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrail oğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz ise uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz, diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık,
İşte böylece İsrail oğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları "Biz kesinlikle yakalandık." dedi. Musa, "Hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir." dedi. Bunun üzerine Musa'ya, "Asanı denize vur." diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı. Her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. Onlar da "Putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz." demişlerdi. "Peki," dedi, "siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı?" "Hayır," dediler. "Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz?" dedi. "Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana, benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara "Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu?" denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir: "Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz, putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit, denk tutuyor, hatta Allah'a değil size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir." Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım
alemlerin Rabbinden başkasını

uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkın beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları O verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip, karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip, aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken

çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Senin Rabbinse elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin Cebrail senin kalbine korkutucu uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine bir bahane ile o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman

0: İnanmamız için bize mühlet verilir mi? Derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz. Hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et. Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim de. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında onların iyi bir kul olmalarını sağlamak için dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı, düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İslam karşıtı şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da yoldan sapan ve azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar nefse ve zevke hitap eden, her sahada hayal peşinde dolaşır, ölçüsüz konuşurlar ve onlar yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak şairlerden iman edip salih amel, sevaplı iş işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılapla döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Neml zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, gerçekten ben bir ateş türü ışık fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim, yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da, etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma. Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim, bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa, şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da, Firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet, mucize ve delil arasında, o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde, sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak, o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de, onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman, Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et, beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy, dedi. Süleyman, kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, hüdüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. Derken çok geçmeden Hütüt gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüdüde, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hüdüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyıp doğruyu bulacak mı, yoksa yola gelmezlerden mi olacak? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi. O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. O Hıcr adlı baş şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 19.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

Eğer bir insan ahirete inanmıyor ve ahirete hazırlanmıyor ve ahiretini kaybedecek şekilde çalışıyorsa, bu dünya hayatı rüzgar gibi geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor diyeyim ben. Yani kendim de tatmış bir insan olarak söyleyeyim. Bir göz yumup açıncaya kadar bir bakıyorsun büyümüşsün, bir bakıyorsun baba olmuşsun, bir bakıyorsun dede olmuşsun, bir bakıyorsun ihtiyarlamışsın. Hop birkaç göz yumup açıncaya kadar bitiveriyor. O dünya mühim. Biz asıl ahireti kazanmaya çalışalım. Asıl ahirette zarar etmemeye, cennete girmeye çalışalım, cehenneme düşmemeye çalışalım. Ve ona çalışıyoruz. İşte en doğru olan budur. Bütün insanların da böyle yapması lazım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ma yemne'uki en tesma'i ma usiki bihi en tekuli iza asbahti ve emseyti ya hayyu ya kayyum birahmetike estegîs aslih li şe'ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem kardeşlerim, bu İlk hadis-i şerif Enes İbni Malik tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Bu sözleri Peygamber Efendimiz sevgili ve asil kızı Fatıma-tü Zehra'ya hitaben irat buyurmuş. Hazreti Fatıma'ya söylemiş bu sözleri. Bir dua tavsiye ediyor. Sabaha çıktığı zaman, akşama erdiği zaman söylemesi gereken bir dua tavsiye ediyor. Kendi kızına, öz kızına, cennet hatunlarının efendisi olan Hazreti Fatıma'ya, Allah şefaatine nail etsin. Sorarak ifadeye girmiş. Ma yemne'uki en tesma'i ma usiki bihi. Benim sana tavsiye ettiğim şeyi duyup dinleyip yerine getirmekten, onu ifa etmekten seni ne men ediyor ey kızım? Ne mani var? Şu benim söylediğim, duyduğun tavsiyemin yerine getirilmesine ne mani var? En tekuli izâ asbahti ve izâ emseyti. Sabaha çıktığın zaman ve akşama erdiğin zaman böyle